Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 2016 yılında İspanya'da düzenlenen Ecos Erken Müzik Festivali sırasında bir araya gelen Cantoria Vokal Topluluğu'nun 14 Aralık 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. İberya Rönesansı'na ve erken barok döneme ait çok sesli eserleri yorumlamak amacıyla kurulan topluluğun konser programından ilk olarak İspanyol Rönesans bestecisi Mateo Flecha'ya ait iki eser ve ardından aynı dönemin 3 anonim şarkısını dinliyoruz.

Theo Fletcher'e ait iki eseri ve bir anonim şarkıyı Kantorya topluluğunun konser kaydından dinlediniz. Konser aralarında bir anonim parçanın da olduğu Diego Ortiz, Matteo Fletcher ve Bartomeu Carceres'e ait eserlerden seçkiyle devam ediyor.

Victoria topluluğundan Diego Ortiz, Matteo Flecha ve Bartomeu Carceres'e ait eserlerden bir seçki dinledik. Topluluğun 14 Aralık 2025 tarihli Madrid konseri devam ediyor. Sırada yine Diego Ortiz ve Matteo Flecha'nın eserleri var.

Bu Ortiz ve Matteo Flecha'ya ait eserleri Kantoria Vokal Topluluğu'nun konser kaydından dinlediniz. Konser Matteo Flecha'nın İspanyol kültürüne ait geleneksel bir şarkı haline gelen La Virgen Bajo al Lavar başlıklı parçasıyla sona eriyor.

Theo Fleischer'ın La Virgen Bajo al Lavar başlıklı parçasını Cantoria Vokal Topluluğu'nun 14 Aralık 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz.

Manuel de Falla'nın İspanyol Bahçelerinde Gece adlı eserini piyanist Filip Pavlov ve Sofia Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans döneminden Johannes Cornago'ya ait bir şarkı var sırada. Soprano Montserrat Figueras, Hesperion 20 topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Soprano Monserra Figueras ve Esperion 20 topluluğu Johannes Cornago'ya ait olan bir şarkı seslendirdi. Yazar Anais Nin'in babası olan Kübalı piyanist ve besteci Joaquin Nin'in çello ve gitar için Seguida Española başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

sakinliğine ait Seguida Española başlıklı eseri Çelli Senli David Varema ve piyanist Heikki Matlik seslendirdi. Programımızın bu bölümü Eduard Lalo'nun en ünlü eserlerinden biri olan Keman ve Orkestra için İspanyol Senfonisi ile sona eriyor.

Oscar Lalo'nun kemancı Pablo Sarasate için bestelediği İspanyol senfonisini kemancı Vadim Repin ve Mihail Stern yönetimindeki Saarbrücken Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Hugo Wolf'un 1887 yılında kaleme aldığı ve yaylı dörtlü repertuarının en gözde eserlerinden biri olan İtalyan Serenadını ve Chopin'in Opus 44 Fa Diez Minör Polonezini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Yandis Mazzelenka ile başlıyoruz. Barok dönemde eserlerindeki armonik yenilikler ve karmaşık kontrpuan tekniğiyle dikkat çeken bestecinin Tanrı'nın Çocukları adlı missasını solistler Václav Lux yönetimi

Dismas Zelenka'nın Tanrı'nın Çocukları adlı missasını solistler ve Václav Lux yönetimindeki Dresden Oda Korosu'yla Wroclaw Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Richard Strauss'un Opus 5 Si minör piyano sonatıyla devam ediyoruz. Ludmil Angelov yorumluyor.

Strauss'un Opus 5 Si minör piyano sonatını Ludmila Hellov seslendirdi. 2012 yılında hayata veda eden Sloven besteci, Janez Gregorts'un Bakır Nefesliler için kaleme aldığı San Respire San Supira adlı eseri var sırada.

Hermes Gregors'un San Respire San Supir başlıklı parçasını Slovenya Bakır Nefesi Çalgılar Beşlisi'nden dinlediniz. Polonyalı besteci ve tarihin en büyük kemancıları arasında gösterilen Henryk Wieniawski'nin Opus 17 Efsane başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Polonyalı besteci ve virtüöz kemancı Henryk Wieniawski'nin Opus 17 efsane başlıklı eserini kemancı Slavomir Tomaszek ile piyanist Izabela Tomaszek'ten dinlediniz. Händel'in 1735 tarihli operası Acina'dan enstrümantal bölümler var sırada. CBC Vancouver Orkestrası seslendiriyor.

Erika Haggit yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası, Handel'in 1735 tarihli operası Alcina'dan enstrümantal bölümler seslendirdi. Hugo Wolf'un kaleme aldığı ve yaylı dörtlü repertuarının en sık tercih edilen eserlerinden biri olan İtalyan Serenadı'yla devam ediyoruz.

Suriyalı besteci Hugo Wolf'ün 1887 tarihli İtalyan serenadını Bartok Quartet'ten dinledik. Johann Sebastian Bach'ın Şemerli koleksiyonunda yer alan korallerden bir seçki var sırada. Bas bariton Marco Fink ve mezzo soprano Bernarda Fink seslendiriyorlar.

Sebastian Bach'ın Şemerli koleksiyonundan 3 korali, Marco Fink ve Bernarda Fink, viyolada gamba ve orga eşliğinde seslendirdi. Chopin'in karanlık havasıyla çoğu zaman trajik adı yakıştırılan Opus 44 Fa Diez Minor Polonezi ile devam ediyoruz.

0: Friedrich Kunze'nin 1806 tarihli Husitler adlı oyun müziğinin uvertürünü Danimarka Radyo Konser Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. Hastanenin açılışı da gerçekleştirilecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi.

2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozanoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuruş suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuruş'un FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuruş'un Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Başkentte iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Savcılık kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin 8'i tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah, yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise bugün denize girmek yasaklandı. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt. Daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Kültürler Arasında. TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün de sizin için dünyanın farklı köşelerinden New Age ve ambiyans müzik esintili keyifli bir seçki hazırladık. Amerikalı prodüktör Moz, elektronik altyapıları şamanik ve kabile tınılarıyla harmanlayarak dünya genelindeki ekstatik dans kültürünün saygın figürlerinden birine dönüştü. 2020 yılında spiritüel müzik sahnesinin sevilen vokallerinden Mattia Kali ile bir araya geldikleri projeleri Elements, müziğin kadim şifa geleneğinden beslendiği iddiasıyla ortaya çıkmıştı. İspanyolca kalbi iyileştir anlamına gelen çalışmalarını dinliyoruz. Cura Corazón.

Komşu İran'a geçiyoruz. Babek Nemati Kuartet'in Sefer, The Journey albümünün en bilinen parçalarından Şiraz, İran'ın kültürel başkenti Şiraz'ın mistik havasını modern caz kuartet tınısıyla buluşturuyor.

Besteci Cliff Martinez, 1980'lerin elektronik estetiğini karanlık, tekinsiz ve minimalist bir ambiyans formunda yeniden inşa ederek modern sinema müziğinde yeni bir disiplin yaratıyor. Özellikle 2011 tarihli Drive filmi için hazırladığı orkestrasyonda klasik enstrümanlar yerine analog sentezleyicileri kullanarak geniş bir mekansal boşluk elde eden sanatçının bu kült albümünden öne çıkan eseri mikrofonlarımızda Rubberhead.

İngiliz prodüktör Simon Postford ve flüt sanatçısı Raja Ram'ın bir araya gelerek kurduğu Spongle, geleneksel dünya müziği enstrümanlarını çok katmanlı dijital sentezleyicilerle birleştiren öncü bir topluluk. İkilinin 1998 çıkışlı, elektronik ses mühendisliğinin öncülerinden biri kabul edilen kült albümü Are You Spongle'dan öne çıkan kompozisyonuna kulak veriyoruz. Divine Moments of Truth.

Kültürler arasında gezintimize çağdaş elektroakustik ve dünya müziği disiplinlerinin kesişiminde konumlanan bir çalışmayla devam ediyoruz. Fransa merkezli müzik projesi MÖNK, Moğolistan, İran ve İskandinav coğrafyalarının geleneksel vokal ve enstrümantal formlarını avantgard elektronik kompozisyon teknikleriyle harmanlıyor. Parçalarında dinleyicileri zamanlar arası bir yolculuğa çıkarmak için uydurulmuş, anlamı olmayan ama fonetik ve tınısal bütünlüğe dayalı kurgusal bir dil kullanıyorlar. Sizin için seçtiğimiz parçaları Ohilen.

Alternatif rock ve dream pop disiplininin karanlık atmosferine odaklanıyoruz. Amerikalı grup The Zars, 2004 tarihli Goodbye albümünde yer alan ve folk rock müziğin önemli figürlerinden Tim Buckley'in klasikleşmiş eserini yeniden yorumladığı çalışması Song to the Siren'la geliyor mikrofonlarımızı.

Bu haftada kültürler arasındanın sonuna geldik. Dünya müzik geleneklerini ve şamanik kökenli enstrümantasyonu elektronik ses tasarımlarıyla buluşturan sanatçı Porangi geliyor mikrofona şimdi. Sanatçının Aztek mitolojisindeki toprak ve bereket figürü Tonantzin'i ithafen kurguladığı kompozisyonu dinliyoruz, Tonantzin. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize huzur, müzik ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Joseph Haydn'ın Opus 50 Fa Diez Minör 4 numaralı eseri. The Angels String Quartet yorumluyor. Bölümler, Allegro Spirituoso, Andante, Menuetto, Fuga Allegro Moderato.

Joseph Haydn'ın Opus 50 Fa diyez minör 4 numaralı eserini The Angel String Quartet yorumundan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser Ludwig van Beethoven'ın Opus 37 Do minör 3 numaralı piyano konçertosu. Eseri piyano sanatçısı Alfred Brendel ve Sir Simon Rattle yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Allegro con brio, largo, rondo allegro.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 37 Do minör 3 numaralı piyano konçertosunu piyano sanatçısı Alfred Brendel ve Sir Simon Rattle yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Yale Sagrada Müzesi. Thomas Tallis'in ölümü üzerine William Byrd'ün yazdığı ağıtı, kontrtenör Michael Chance'in yorumundan dinledik. Chance bu içten yorumunda Fretwork topluluğu eşlik ediyordu.

Değerli dinleyenler, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her pazar sabahı olduğu gibi dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için. Müziğe adanmış yaşamlar eşliğinde güzel bir saat, Radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Christopher Gibbons'ın öğrencisi Henry Purcell'in ve daha nice seçkin ustaların öğretmeni olmuş orkçu, besteci John Blow. 35 yıl boyunca Kraliyet Şapeli'nin orkçuluğunu, besteciliğini ve çocuk korosunun şefliğini üstlenmiş. Westminster Abbey'nin de orkçusu olan John Blow, evliliği nedeniyle Londra'dan ayrılması gerektiği için bu görevini öğrencisi Purcell'e devretmiş. Daha sonra Purcell'in ölümü üzerine Abbey'deki görevine geri dönmüş. Orkçuluğu ve koro şefliğiyle St. Paul Katedrali'ne de çok değer katmış olan Blow, bu yorucu görevlerini titizlikle yerine getirirken, bir yandan da saray için müzik yazan önde gelen bestecilerden biri haline gelmiş. 1680-1700 arasındaki yıllar hayatının en üretken ve refah içinde yaşadığı dönemi olmuş. 1708'de hayata gözlerini yuman Blow, 60 yıllık ömründe dramatik eseri Venüs ve Adonis'le birlikte ilahiler, oda müziği eserleri, şarkılar ve enstrümanlar için parçalar.

Değerli müzikseverler, programımıza Elizabeth Joanne'in yorumundan dinleyeceğimiz John Blow'un Sol Majör Suite'inin ikinci bölümü Almond ve Morlaix adlı Grandi ile devam ediyoruz.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, John Blow'un Sol Majör Suite'inden 2. bölüm Almand ve More Lake adlı Grand'ını Elizabeth Joyen'in yorumundan sunduk sizlere.

Gerçek bir romantik olan Robert Schumann, kendisini sözcüklere mi yoksa müziğe mi adayacağı konusunda ikilem yaşamış. Edebiyattan aldığı ilhamı müziğine ustalıkla yansıtan besteci, özellikle vokal ve enstrümantal eserlerinde romans türüne ayrı bir yer vermiş. Schumann, obua piyano için yazdığı Opus 94, 3 romansını 1849 yılının son günlerinde tamamlamış. Maddi sıkıntılar içinde olan besteci, hem gelir sağlamak hem de görünürlük elde etmek için eserler yazmaya yoğunlaşmış. Schumann ilk önce istememiş ama Opus 94 romanslarında olduğu gibi eserlerinin farklı çalgılara uyarlanabilir olmasıyla daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini anlamış. 3 romansın başına keman veya klarnet başlığı atılmış, daha sonra diğer enstrümanlar da eklenmiş. Eserlerindeki özgünlükle duygusal, yapısal ve felsefi sınırları zorlamış olan Schumann'ın Opus 94 3 romansından Einfach Inhi, obuacı Hans Holliger ve piyanist Alfred Brendel'in yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Robert Schumann'ın Opus 94 3 romansından Einfach Enige, Obuacı Heinz Holliger ve piyanist Alfred Brendel'in yorumundan dinledik.

Müziği anlamamak bir eksiklik sayılmaz. Öte yandan büyük kütlelerin duygu sahasında alıştıkları şeye bağlı kalmaları bence pek sevimli ve kıymetlidir. Müzik devrimine karşı halkımızın büyük bir kısmının sessiz direnmesi hürmete layıktır. Ama hiç kuşku yok ki çok sesli müzik er geç memleketimizde kök salacaktır. 30 sene gibi kısa bir zamanda memleketimizde bu alanda kat edilmiş olan yol mucize kabul edilmelidir. Cemal Reşit Rey.

TRT İstanbul ve Ankara Radyosu stüdyolarında ülkemizde ve yurt dışında konserler vermiş, müziğe, insanlığa olan aşkını eserlerine yansıtmış Nazife Aral Güran. Programımıza Güray Başoğlu'nun yorumundan dinleyeceğimiz Nazife Aral Güran'ın Gölde Akisler parçasıyla devam

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Ülkemizin değerlerinden Nazife Aral Güran'ın Gölde Akisler adlı parçasını Güray Başoğlu'nun yorumundan sunduk sizlere. Bestecilerin derin duygularını notalarıyla anlattığı parçalar arasında yer alır Pavanlar. Çok sevilen pavanlar arasından bugün Robert Galdi'nin pavanını seçtik sizler için. Bu güzel parçayı Howard Hanson yönetimindeki Eastman Rochester Orkestrası'nın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Robert Galdin'in Pavanını Eastman Rochester Orkestrası'nın yorumundan dinledik. Orkestrayı bu etkileyici yorumunda Howard Hanson yönetiyordu.

Edvard Grieg'in Opus 54 Lirik Suite'inden Notturno bölümünü Raymond Lepert yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası'nın yorumundan dinledik.

Norveçli piyanist, besteci Edvard Grieg'in müziğini karakterize eden ve onu milliyetçi bir romantik yapan iki ulusal özellikten bahsedilir. Norveç halk müziği ve Norveç doğası. Fjordlar, dağlar, uçsuz bucaksız alanlar ve Norveç halk müziğinin ritmi Grieg'in eserlerinde işlenmiştir. Bu durum onu birçok yönden müzikteki ulusal romantizmin bir temsilcisi haline getirmiş. Grieg'in müziği 19. yüzyılda Norveç'te gelişen milliyetçilik duygusunda önemli bir rol oynar. Yazarların, müzisyenlerin, ressamların ve diğer sanatçıların gerçekte Norveç'e özgü olanı aradığı bir dönemdir. Grieg'in güçlü bir bağımsız ulus olma bilincinin yaratılmasında büyük bir öneme sahip olduğu söylenir.

Değerli müzikseverler, programımıza Grieg'in Do Minör Senfonisi'nin Adagio Espressivo olan ikinci bölümüyle devam ediyor. Bergen Filarmoni Orkestrası'nı Ole Christian Ruud yönetiminde dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Do minör senfonisinin Adagio espressivo olan ikinci bölümünü Ole Christian Rude yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'nın yorumundan dinledik.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Giacchino Rossini'nin Sevil Berberi operasından Eccoridente in Cielo adlı aryayı sunduk sizlere. Mozart ve Rossini'nin eserlerindeki yorumculuğuyla anılan Perulu tenor Luigi Alva'ya bu güçlü yorumunda Alceo Galliera yönetimindeki Filarmonya Orkestrası eşlik ediyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Müzikli Masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir temayla konuk olacağız. Tam bir saat boyunca radyolarınıza Müzikli Masallarla. Temamız bahçe ve bu temanın ifade ettiği kavramların, sembollerin kültürlerde, sanatta, masallarda ve müziklerde yansımaları. Ve pek tabii ki Yunan mitolojisinden uyarlayıp paylaştığımız Pomona'nın bahçesi masalı da eşlik edecek bugünkü eğlenceli yolculuğumuza Müzikli Masallarda. Bahçe en basit anlamıyla insan eliyle düzenlenmiş, bitkilerin, suyun, toprağın ve kimi zaman mimari yapıların bir araya getirildiği bir alandır. Fakat kadim kültürlere baktığımızda bahçenin bundan çok daha fazlasını ifade ettiğini görürüz. İnsan bahçe kurarken aslında yaşamak istediği dünyayı da kurar. Bir duvarla çevirir, bir kapı koyar, suyu yönlendirir, ağaçları seçer. Böylece doğanın içinde küçük, düzenli ve anlamlı bir dünya yaratır. Bu nedenle bahçe tarih boyunca düzen, sınır, korunma, cennet, bereket, güzellik ve insanın dünyayı yeniden kurma arzusuyla ilişkilendirilmiştir. Müzikte bahçe yalnızca çiçeklerin ve kuşların sesi değildir. Bazen suyun akışı, bazen sessizlik, bazen yürüyüş, bazen mevsimlerin değişimi, bazen de insanın kendi içine çekilmesi müzikal bir bahçe duygusu yaratabilir. Dilerseniz programımızın açılışında büyülü bir bahçenin müziğine kulak verelim ve Maurice Ravel'i konuk edelim radyolarımıza ilk olarak. Bestecinin önce 4 el piyano için yazdığı, ardından bir orkestra suiti ve bir baleye dönüşen Mamelua Kaz Ana isimli 5 bölümlü güzel eseri, çocukluğun o gizemli dünyasına müzikle bir kapı açar. Her bölümü bir masal üzerine bestelenmiştir. Müzik bizi önce uyuyan güzelin büyülü uykusuna götürür. Ardından ormanda yolunu kaybeden parmak çocuğun ayak izlerine. Sonra pagodaların imparatoriçesi Laideronette'nin düşsel dünyasına sihirli bir yolculuğa çıkarır. Sonra da güzelle çirkinin konuşmalarına kulak veririz. Ve tüm masalların sonunda da karşımıza büyülü bir bahçe çıkar. Maurice Ravel'in Kazana isimli masalsı suitinden Büyülü Bahçe, pagodaların imparatoriçesi Laideronette ve Parmak Çocuk başlıklı 5., 4., 3. bölümleri Pierre Boulez yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın etkileyici yorumundan dinliyoruz.

Maurice Ravel'in Kaz Ana isimli suitinden Büyülü Bahçe, Pagodaların İmparatoriçesi La Daronette ve Parmak Çocuk başlıklı 5. 4. 3. bölümleri Pierre Boulez yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın etkileyici yorumundan dinledik. İran, Çin ve Japonya bahçe temalarıyla öne çıkan coğrafyalardır. İran bahçelerinin ayırıcı özelliği doğayı geometrik bir düzen içinde yeniden kurmasıdır. 4 bölüme ayrılan bahçede su kanalları, yollar, ağaçlar ve gölgeli alanlar birlikte düşünülür. Bu düzen, İran'ın kurak coğrafyasında suyun hayat verici değerini de görünür kılar. Dolayısıyla İran bahçelerinde su yaşamı, 4 bölüm kozmik düzeni, yeşillik ise bereket ve cenneti çağrıştırır. Bahçe mimarisi zamanla İran şiirine, minyatürüne, halı sanatına, mimarisine ve müziğine de nüfuz etmiştir. Dilerseniz tam da burada İranlı besteci, piyanist ve orkestra şefi Şahdat Rohani'yi ve bestecinin Persian Garden, Fars Bahçesi adlı eserini konuk edelim radyolarımıza. Keman ve orkestra için Fars Bahçesi, kemanın sıcak ve insan sesini andıran tınısıyla bahçenin suyu, ışığı ve dinginliği üzerine düşünmek için güzel bir müzikal alan açıyor bizlere. Dinliyoruz.

İranlı besteci Şahrdat Rohani'nin Keman ve Orkestra için Fars Bahçesi başlıklı mistik müziğini dinledik. Mitolojilerde bahçe çoğu zaman gizli olanın, yasak olanın veya dönüşümün mekanıdır. Bahçenin kapısından içeri girmek, kahramanın bildiği dünyadan başka bir dünyaya geçmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle bahçe masallarda bazen cennet, bazen sır, bazen de sınav alanıdır. Doğu'nun bu gizemli bahçesinden gelen büyülü müziğinden sonra ne derseniz Yunan mitolojisinden uyarladığımız masalımıza kulak verelim mi? Pomona'nın Bahçesi. Bir zamanlar Roma'nın bereketli kırlarında ağaçların meyveye durduğu, asmaların dallardan sarktığı, toprağın her mevsim başka bir renge büründüğü bir bahçe varmış. Bu bahçenin sahibi Pomona adında genç bir tanrıçaymış. Pomona'nın gönlü çiçeklerden çok meyve ağaçlarındaymış. Elinde kılıç ya da mızrak değil, budama bıçağı taşırmış. Ağaçların dallarını düzeltir, fazla sürgünleri keser, ağırlaşan dallara destek olur, toprağı işler ve ağaçların meyve vermesi için çalışırmış. Onun için bahçe yalnızca seyredilecek bir güzellik değilmiş, emek istermiş. Pomona da kendisini bütünüyle bu işe adamış. Kimi zaman elma ağaçlarının arasında, kimi zaman üzüm bağlarının içinde görülürmüş. Kendi elleriyle yetiştirdiği ağaçların meyvelerini olgunlaşırken izler, dalların taşıdığı bereketi büyük bir sevinçle korurmuş. Fakat Pomona'nın gönlünde bahçesinden başka hiçbir şeye yer yokmuş, aşka bile. Arkadaşlarının aksine evlenmek istemiyormuş. Güzelliği dillere destanmış. Çevresindeki erkekler onun peşinden koşarlarmış. Kırlar, ormanlar ve bağlar arasında yaşayan nice tanrı ve kır tanrısı onun gönlünü kazanmak istemiş. Ama Pomona onların hiçbirini aldırmamış. Onun için sevginin çağrısından daha güçlü bir şey varmış çünkü. Bahçesi. Bu yüzden bahçesini yüksek duvarlarla çevirmiş, kapılarını kapatmış ve yabancıların içeri girmesine izin vermemiş. Pomona'nın çevresindeki dünya dışarıdaki dünyadan ayrılmış küçük ve düzenli bir dünya olmuş. İçeride ağaçlar büyüyor, meyveler olgunlaşıyor, asmalar güneşe uzanıyor. Pomona bütün gününü toprağın ve dalların arasında geçiriyormuş. Talipleri ise dışarıda kalıyormuş çünkü o erkeklerin sevgisinden çok bahçesinin sessizliğini seviyormuş. Tam o sırada başka bir tanrı Pomona'yı ve bahçesinin ününü duymuş. Mevsimlerin, değişimin ve toprağın ürünlerinin dönüşümüyle ilişkilendirilen Vertumnus'muş bu tanrı. Bir bahçede çiçeklerin açması, sonra meyveye dönüşmesi, yazın yerini sonbahara bırakması, toprağın bir mevsimde verdiğini başka bir mevsimde geri çekmesi gibi değişimin kendisi onun doğasında varmış. Üstelik Vertumnus'un başka bir özelliği daha varmış. Kılık değiştirebilmek. İstediğinde bir çiftçi, bir biçer döver, bir bağcı ya da başka bir kişi gibi görünebilirmiş. Fakat Pomona'nın bahçesine girmek kolay değilmiş çünkü kapılarını erkeklere kapatmış. Vertumnus önce bir çiftçi kılığına girmiş, sonra bir üzüm yetiştiricisi. Başka zamanlarda da başka kılıklara bürünmüş. Her defasında Pomona'yı uzaktan görmüş. Fakat onun

yanına yaklaşmanın yolunu bulamamış. Sonunda yaşlı bir kadın kılığına girmeye karar vermiş. Başına beyaz saçlar yerleştirmiş, eline bir değnek almış ve ağır ağır yürüyerek Pomona'nın bahçesine girmiş. Pomona onu diğerlerinden farklı karşılamış çünkü karşısındaki kişi genç bir talip değilmiş. Yaşlı kadın bahçeyi dolaşmış, ağaçlara, meyvelere bakmış. Sonra gözlerini Pomona'ya çevirmiş ve onun güzelliğini överek konuşmaya başlamış. Ama yaşlı kadının asıl amacı Pomona'ya aşkın ne olduğunu anlatmakmış. Ona insanın gençliğinin sonsuza kadar sürmediğini, güzelliğin zamanla değiştiğini söylemiş. Sonra bahçedeki bir kara ağaçla asmanın birbirine sarılmış dallarını göstermiş. Asma tek başına yükseliyor olsa da kara ağacın desteğiyle daha güzel büyüyormuş. Yaşlı kadın Pomona'ya işte bunu anlatmış. Bir ağacın yanında başka bir ağaç olduğunda dallar birbirine destek olurmuş. Hayat da böyleymiş. Sonra yaşlı kadın kılığındaki Vertumnus Pomona'ya örnek olsun diye başka bir hikaye anlatmış. Anlatıya göre Anaxarete adında güzel bir genç kız varmış. Ona gönülden aşık olan Ifis adlı genç sevgisini defalarca dile getirmiş. Fakat kız onun aşkını küçümsemiş, ona karşı merhamet göstermemiş. Iflis sonunda kendi hayatına son vermiş. Ölümünden sonra cenazesi götürülürken Anaxarete bütün olanlara rağmen ona bakmak için küçümseyen bir tavırla pencereye çıkmış. Fakat Tanrıça Venüs onun acımasızlığını cezalandırmış. Anaxarete'nin bedenini taşa döndürmüş. Vertumnus'un anlattığı bu hikaye Pomona'ya bir uyarıymış aslında. Başkasının sevgisini küçümsememek gerektiğini söylüyormuş. Çünkü gerçekten seven bir kalp kırıldığında bunun geri dönüşü olmayabilirmiş. Sonra yaşlı kadın Pomona'ya Vertumnus'tan söz etmiş. Vertumnus'un onu gerçekten sevdiğini, onun bahçelere, meyvelere ve toprağın bereketine yabancı olmadığını anlatmış. Ve sonunda yaşlı kadın kılığındaki Vertumnus sözlerini tamamlayarak genç, yakışıklı ve güçlü görünümüyle bir anda Pomona'nın karşısında belirivermiş. Pomona karşısındaki kişinin başından beri kendisine yaklaşmaya çalışan tanrı olduğunu anlamış ve böylece bir zamanlar kapalı olan bahçe açılmış, bir zamanlar yalnız olan Pomona sevgiye yer vermiş. Topraksa her mevsimde yaptığı gibi bir kez daha dönüştürmüş ve masal da burada bitmiş. Pomona'nın bahçesi masalı bize, insanın kendini korumak için etrafına sınırlar koymasının doğal olduğunu. Ancak bu sınırların zamanla hayatı ve sevgiyi dışarıda bırakabileceğini anlatır. Bazen önemli olan duvarları tamamen yıkmak değil, doğru kişiye ve hayatı güvenle yaşamaya bir şans vermek, bir kapı açmaktır. Bu güzel ve anlamlı masadan sonra dilerseniz programın başında son 3 bölümünü dinlediğimiz Maurice Ravel'in Kaz Ana isimli büyülü suitinden Uyuyan Güzel'in Pavanı ve Güzel ve Çirkin'in Konuşmaları başlıklı 1. 2. bölümleri dinlemek için Pierre Boulez yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın etkileyici yorumuna kulak verelim.

Ravel'in Kazana isimli büyülü suitinden Uyuyan Güzelim Pavanı ve Güzelle Çirkin'in Konuşmaları başlıklı 1. 2. bölümleri Pierre Boulez yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın etkileyici yorumundan dinledik. Çin bahçeleri, İran bahçelerinden farklı olarak doğayı katı bir geometrik düzen içine sokmaktan çok, doğanın kendi ritmini küçük bir alanda yeniden kurmaya yönelir. Kayalar dağları, küçük göletler nehirleri ve denizleri, ağaçlar ormanları temsil eder. Böylece bahçe büyük evrenin küçük bir modeli haline gelir. Çin'de bahçe aynı zamanda sanatın kendisiyle iç içedir. Bahçeler resimlerdeki kompozisyon anlayışlarıyla tasarlanmış, şairlerin buluştuğu, müzik dinlenen, şiir okunan ve sanat üzerine konuşulan mekanlar olmuştur. Bu nedenle Çin kültüründe bahçe yalnızca doğayla değil, edebiyat, resim, müzik ve entelektüel yaşamla da birleşmiştir. Bu kısa bilgilerden sonra bahçelerden esinlenerek bestelediği müziğiyle ünlü besteci Franz Liszt'i konuk edelim radyolarımıza. İtalya'nın Tivoli kentinde bulunan Villa d'Este, terasları, ağaçları ve özellikle sayısız çeşmesiyle Avrupa'nın en ünlü tarihi bahçelerinden biridir. Liszt de bu bahçeden öylesine etkilenmiş ki Gezginlik Yılları adlı piyano dizisinin 3. kitabında Le Jeu d'eau à la Villa d'Este adlı eseri bestelemiş. Eserin üzerinde yer alan ve İncil'deki Yuhanna'dan alınan sözlerde sonsuz yaşama akan bir pınar olarak anlatılan su, yaşamın, yenilenmenin ve sürekliliğin sembolüne dönüşüyor bu güzel müzikle birlikte. Şimdi Franz Liszt'in Le Jeu d'eau à la Villa d'Este başlıklı büyüleyici müziğini piyanist Alfred Brendel'in etkileyici yorumundan dinleyelim.

Liszt'in Le Jeu de à la Villa d'Este başlıklı büyüleyici müziğini piyanist Alfred Brendel'in etkileyici yorumundan dinledik. Japon bahçeleri Çin bahçe geleneğinden önemli ölçüde etkilenmiş olsa da kuru bahçe anlayışıyla farklılık gösterir. Zen etkisindeki kuru bahçelerde suyun kendisi bulunmadan beyaz kum üzerine çizilen dalgalarla suyun varlığı hissettirilir. Kayalar ve boşluklar doğrudan bir manzara göstermek yerine insanı bakmaya, susmaya ve düşünmeye davet eder. Japon bahçelerinin bir başka önemli özelliği de değişimi kabul etmesidir. Mevsimler, ışık, yağmur, yosun ve bitkilerin değişimi bahçenin tamamlanmış bir eser değil, sürekli dönüşen canlı bir sanat eseri olarak algılanmasını sağlar. Japon bahçelerinden bambaşka bir coğrafyaya ve bambaşka bir mevsime uzanıyoruz şimdi. Bahçelerin de en canlı zamanına, güneşin, yaprakların ve rüzgarın aynı ritimde hareket ettiği yaz mevsimine. Buenos Aires'in sıcak yazını, güneşini, rüzgarını ve hareketli ritmini tıpkı sıcak ve kıpır kıpır yaşayan bir bahçe gibi anlatan Astor Piazzolla'nın Verano Porteño başlıklı müziğine kulak verelim dilerseniz. Piazzolla ve orkestrası yorumlayacak ve hemen ardından Norveçli besteci Rolf Lørland'ın Gizli Bir Bahçeden Şarkı başlıklı güzel eseri var. Kalbimizin derinliklerine ulaşan bu hüzünlü müziği kemancı Alexander Rybak ve piyanist Gunnar Flagstad'ın naif yorumundan dinliyoruz.

Buenos Aires'in sıcak yazını anlatan Verona Portenho başlıklı enerjik müziğini kendisi ve orkestrasının incelikli yorumundan ve hemen ardından Norveçli besteci Rolf Løvland'ın Gizli Bir Bahçeden şarkı başlıklı güzel eserini de kemancı Alexander Rybak ve piyanist Gunnar Flagstad'ın naif yorumundan dinledik. Bahçe temasının masallardaki, müziklerdeki yansımalarını kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve Pomona'nın bahçesi masalıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt, İzmir Radyo stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Belki de bahçelerin en güzeli kimsenin göremediği bahçedir. İnsan bazen kendi içinde anılarını, düşlerini ve umutlarını sakladığı gizli bir bahçe büyütür. Şimdi bu bahçenin kapısını müzikle kapatıyoruz. Polonyalı besteci Zbigniew Preisner'in 1993 yılında Gizli Bahçe filmi için bestelediği Main Title başlıklı müziğini dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları programında yeniden sizlerleyiz. Profesör Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği eserlere yer verdiğimiz programımızda ilk olarak Eduard Zuckmayer'in Atatürk'ü Anış adlı eserini sunuyoruz.

Programımızda son olarak düzenlemesini Nevit Kodallı'nın yapmış olduğu Bülbülüm Altın Kafeste adlı türküyü dinletelim istiyoruz sizlere.

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek neoklasik müziğin seçkin örneklerini sizlerle paylaşacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu Anthony Hopkins'in Life is a Dream isimli albümü. Anthony Hopkins'i nereden tanıyoruz diyebilirsiniz. Kendisi Oscar ödüllü bir oyuncu. Hannibal Lecter karakteriyle belki onu hatırlarsınız. Bu albümde de sinema oyuncusu olmasının etkisinin ben çok olduğunu düşünüyorum. Adeta bir film müziği albümü dinler gibi hissederek buldum kendimi bazen. Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmoni Orkestrası seslendirmiş bu albümü. O yüzden oldukça da etkileyici bir performans diyebiliriz. Anthony Hopkins'in besteci olduğunu öğrendiğimde yaşadığım şoku asla unutamıyorum. Özellikle kendisini Hannibal Lecter karakteriyle de tanıdıktan sonra, tabii ki bambaşka pek çok filmde de yer almış ama bir yandan çok korkutucu bir karakter, bir yandan görüyoruz ki aslında besteci kimliğiyle apayrı, çok özel müzikler yazıyor bu besteci. Dolayısıyla insanın ne kadar karmaşık, ne kadar çok duygu içerebildiğini ve bunları yansıtabildiğini gösteren çok etkileyici bir örnek oldu benim için. The Guardian'da yayınlanan bir eleştiri yazısına göre kulağa hoş gelen melodileri ve eski usul el işçiliğini takdir edenler bu albümde keyif alacak çok şey bulacaklar denmiş. Fanfare and March'la açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz.

Metamorfoz'da Uzun Çalar köşemizdeyiz. Anthony Hopkins'in Life is a Dream isimli albümünü konuk ediyoruz. Albümden 1947 solo piyano ve orkestra için suite, ikinci bölüm Broken Road isimli eseri dinledik. Caracas doğumlu Arjantinli piyanist Sergio Tiempo'da Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmoni Orkestra ile beraber seslendirdi bu eseri. Şimdi sırada aranjmanı Andre Rieu'ya ait olan çok özel bir eser. And the Waltz Goes On.

Orkestra için iki eserden bir numaralı The Eagle'ı dinledik. Bugün Uzun Çalar köşemizde konuk ettiğimiz Anthony Hopkins'in Life is a Dream isimli albümünde yer alıyordu. Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmoni Orkestra, The Boy Choristers of Winchester Cathedral ve The Bach Choir'a eşlik etti. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım karışık kaset

0: köşesine gidiyoruz.
1: Karışık Kaset.

Karışık kaset köşemizin ilk konuğu Erland Cooper'ın Sulla Bassana kısaçalarından Excerpt 1 ve 2 isimli eserleriydi. Şimdi sırada Sofiane Pamart. Fransız bir piyanist, kendisinin Movie albümünden The Night Ceremony ve Your Inner World.

0: TRT Radyo için değerli dinleyicileri, bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşçakalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı...

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli ve 320 poliklinikle 40 ameliyathane bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın temaslarında terör örgütü YPG-SDG'nin entegrasyon süreci ve kendini feshetmesine ilişkin gelişmeler öncelikli gündem maddeleri arasında olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine sert tepki geldi. Çelik, Özel'in devlet makamlarını ve mülki idare amirlerine hedef alan açıklamalarını eleştirdi. Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli yürütülen soruşturmalar ve 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheliye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 öğretim yılı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ayı başından itibaren 33.182 firma denetlendi. Yaklaşık 6.000 ürün tek tek incelendi. 182.600.000 lira para cezası uygulandı. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozenoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnek alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde İbre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İki tarafın hedefinde de petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD'de Müslümanlara yönelik dikkat çeken bir veri arşivi ortaya çıktı. Aşırı sağcı Orta Doğu Forumu'nun 20 yıldır binlerce Müslüman Amerikalı ve kuruluş hakkında bilgi topladığı belirlendi. Arşivde 4 milyondan fazla veri bulunduğu açıklandı. Haberleri sunduk.

0: -80.
1: -16 Ekim 1995 Everything But The Girl için önemli bir gündü. İngiliz ikili Amplified Heart albümünden çıkardı ancak Birleşik Krallık listelerinde 69. sırada kalan Missing adlı parçasını bir de remixlemesi için house müzik çevrelerinde isim yapmış bir yapımcı ve DJ olan Todd Terry'ye vermişti. Missing'in Todd Terry remixini de barındıran yeni baskısı 16 Ekim 1995'te piyasadaydı. İlk baskısıyla 69. sıranın üzerine çıkamayan bu 45'lik Todd Terry'nin sihirli dokunuşuyla İngiltere'de üçüncülüğe ama asıl önemlisi Everything But The Girl'ün o ana kadar hiç kendini gösteremediği Amerika'da ise ikinciliğe kadar yükseldi. Missing'e Todd Terry'nin yaptığı remix yine Amerika'da ama bu sefer dans parçaları sıralamasında ise zirvedeydi. Evet, Everything But The Girl için 90'ların tam ortası tam bir dönüm noktasıydı. Ancak ikilinin müzik kariyeri bu tarihten çok öncesine, 80'lerin ilk yarısına uzanıyor. Merhaba, bugün sizleri Everything But The Girl'ün kariyerini başlattığı yıllara, ilk albümünü çıkardığı 1984'e götüreceğiz.

Everything But The Girl ilk albümünü Eden adıyla çıkardı. 1984 tarihli bu çalışmanın açılış kaydıydı az önceki Each and Everyone. Sıradan devam ediyoruz. Bittersweet.

Everything But The Girl bir ikili. Vokalde Tracy Thorn'la çok sayıda enstrümanı çalan, üstelik geri vokal de yapan Ben Watt'tan kurulu. Bu iki isim üniversite yıllarında tanışmış, hatta kaderin garip bir cilvesi daha Everything But The Girl ortalarda yokken aynı plak firmasının çatısı altında ayrı ayrı müzik yapıyorlarmış. Tracy Thorn'un bir de grubu varmış solo kariyerine ek olarak. Uzun ömürlü bir grup olamamış Marine Girls. İkinci ve son albümünün, yani 1983 tarihli Lazy Ways'in kapak fotoğrafını Tracy Thorn'la Everything But The Girl'ü kuracak Ben Watt çekmiş.

Tender Blue, Everything But The Girl söyledi. İkilinin 1984'te çıkardığı ilk albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Eden'ın sıradaki kaydı da Benoit Tracy Thorne ikilisinin ortaklaşa yazdıkları bir parça, Another Bridge.

Everything But The Girl 1982'de müzik sahnesine çıktı. Ben Watt'la Tracy Thorn grubu adını yaşadıkları yerde bulunan bir mobilya dükkanının reklam sloganından esinlenerek seçmişti.

The Spice of Life, Everything But the Girl'ün 1984 yılı çalışmasından geldi. Eden ikilinin ilk albümü, sıradaki parça ise 1,5 dakikalık süresiyle The Dust Bowl.

80'lerin ortasından 90'ların bir bölümüne kadar süren bir akımdı. Sofisti Pop, ABC, Aztec Camera, The Blow Monkeys, Curiosity, Kill the Cat, Johnny Hate Jazz, Level 42, Living in a Box, Simply Red, The Style Council ve Scritti Politti yaptıkları müzikle hemen bu akımın içine yerleştirilmişti. Everything But The Girl de ilk yıllarında bir Sofisti Pop grubu olarak değerlendirildi. Grubun ilk albümü Eden, Robin Miller'ın prodüktörlüğünde kaydedilmişti.

Az önceki enstrümantal kayıt Everything But The Girl'ın çıkış albümü Eden'ın 7. sırasındaki Crab Walk'tu. 1984 tarihli çalışmada Tracy Thorn'la Ben Watt, yani Everything But The Girl ikilisi yalnız değildi. Diğer enstrümanlarda konuk müzisyenler vardı. Bu isimlere geçmeden Eden'dan bir parça daha, Even So.

1984 tarihli Eden 12 Everything But The Girl kaydından oluşuyor. Bu parçaların vokalindeki isim akustik gitarı da çalan Tracy Thorn. Ona grubun diğer yarısını oluşturan Ben Watt gitarlar, org ve piyanoda eşlik ediyor. Zaman zaman da vokaliyle katılıyor. Albüme katkıda bulunan müzisyenler ise gitarda Simon Booth, kontrbasta Chuko Merchan, perküsyonda Bosco de Oliveira ile davulcu Charles Hayward. İlk Everything But The Girl albümü üflemeli enstrümanların kullanımıyla da dikkat çeken bir çalışma. Saksafon, trompet ve flügelhorn'dan oluşan üflemeliler bir üçlü tarafından seslendiriliyor albümde. Pete King, Nigel Nash ve

Frost and Fire, Everything But the Girl'den dinledik. Kayıtları Londra'da yapılan Eden, ikilinin ilk albümü. 1984 tarihli çalışma Birleşik Krallık listelerinde 14. sıraya kadar çıkmıştı. Albüm adadaki 45'likler sıralamasına ilk 30'da boy gösteren bir parça da göndermişti. 28. liği gören bu single Eden'ın açılışında sizlere çaldığımız Each and Everyone.

Az önceki Fascination'la ilk Everything But The Girl albümünde giderek sonlara yaklaştık. 1984 tarihli Eden'dan şimdi de I Must Confess'i dinliyoruz.

Almanya'dan Propaganda ilk albümünü A Secret Wish adıyla çıkardı. Dr. Mabuse grubun 1985 yılı çalışmasından bastığı en başarılı 45'likler arasındaydı. Bu parçanın 5 dakikalık orijinal süresini 1,5 dakika daha artıran maxi single düzenlemesini çalıyoruz şimdi sizlere. Why does it hurt when my heart misses the beat?

1984 tarihli ilk albümüyle İngiltere listelerinde 13. sıraya kadar yükseldi. Bu albümden 3 başarılı 45'lik çıkaran grup bu single'lardan Forest Fire'la katılıyor programımıza. Yine bir 12 inç düzenlemesi radyolarınızda.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler.

0: İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.
1: This is the rich buttery brown batter for the gâteau au chocolat lemon en spray.

0: complicated than any of us suspect.
1: Değerli müzikseverler, geçen hafta Kahve Güzellemesi iki eser dinlemiştik. Johann Sebastian Bach ve Nikolai Barnier'in kahve kantatlarıydı bunlar. Ve hatırlayanlarınız olacaktır, programı Lee Hobie'nin Bon Appetit başlıklı minik operasından bir bölümle kapatmıştık. Bugün de aynı parçayla açtık programımızı. Lee Hobie'nin Julia Child'ın aynı adlı ünlü Bon Appetit programı üzerine yazdığı operanın ilk bölümü. Today we are going to make a chocolate cake. Bugün çikolatalı kek yapacağız. Bu müzikli tarife birazdan devam edeceğiz. Amerikalı besteci Lee Hobie'nin minik operası Bon Appetit, Julia Child'ın aynı adlı programı üzerine. Peki kimdir bu Julia Child? 1912'de Amerika'da zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelir. 34 yaşına dek yemek işleriyle pek ilgisi olmaz. Sporda başarılıdır, golf, tenis ve basketbol oynar. İkinci Dünya Savaşı sırasında strateji ofisinde çalışır. 34 yaşına geldiğinde Paul Child'la evlenir ve kısa bir süre sonra Paul'ün görevi nedeniyle o da Paris'e doğru yola koyulur. İşte bundan sonra yapacağı kariyerin ilk adımları burada atılır. Fransız mutfağını çok seven ve ince ayrıntılarına kadar öğrenen Julia Child, bütün bildiklerini, kitapları ama daha da önemlisi Bon Appetit adlı televizyon programıyla Amerikalı mutfak severlerle paylaşır. Nevi şahsına münhasır bu şefin, Amerikalıların gönlünde taht kurması da uzun sürmez. Değerli müzikseverler, şimdi Lee Hobie'nin Bon Appetit başlıklı eserinden iki bölüm daha dinleyelim. Woodrow's idaresindeki Boston Modern Orchestra Project eşliğinde mezzo-soprano Vanessa Shukis hayat veriyor Julia Child'a. İkinci bölüm, When You Are Going To Do A Cake, You Really Have To Have A Battle Plan. Pasta yapacağınız zaman bir hareket planınızın olması gerekir. Ve ardından üçüncü bölüm, And You Put The Yolk Into The Yolk Bowl. Ve yumurta sarılarını kaseye koyuyorsunuz.

shower on the floor. If you have a self-cleaning kitchen,

0: The lump. Well.
1: Lee Hoyby'nin Julia Child'ın aynı adlı televizyon programı için yazdığı Bon Appetit başlıklı eserinin 2 ve 3. bölümlerini dinlediniz. Amerika'nın en sevilen televizyon simalarından ve nevi şahsına münhasır gurme Julia Child'ın zekasından ve kendine has tavırlarından beslenen mizah dolu bir mutfak şöleni. Bir de düşünün, ya o, yani Julia Child, programını pandemi sırasında yapmak zorunda kalsaydı. İşte Lee Hoyby imzalı bu tek kişilik opera tam da bunu konu alıyor. Hoyby'nin müziği, Julia Child'ın etkileyici ev içi yükselişini vurgulamak için Broadway şarkıları ve Ravel'i yüceltecek göndermeler arasında ustaca dolaşıyor. Değerli müzikseverler, şimdi eserin 4. bölümüyle baş başa bırakıyorum sizleri. And if it's hot, pour it in gradually. Ve eğer sıcaksa, yavaş yavaş dökün.

They're all.

0: if you do them in the machine, you must use them right away.
1: Lee Holby'nin Julia Child'ın aynı adlı televizyon programı için yazdığı Bon Appetit başlıklı eserinin 4. bölümünü dinlediniz. Jill Rose idaresindeki Boston Modern Orchestra Project eşliğinde mezzo-soprano Vanessa Shookey seslendirmişti. Değerli müzikseverler, Julia Child güçlü ve aslında kulakları rahatsız eden ses tonuyla, kendine has kişiliği ve içtenliğiyle izleyicilere ulaşılmaz bir uzmanı izlemekten ziyade destekleyici bir arkadaşla birlikte yemek yapıyormuş gibi hissettiriyordu. 188 santim olan boyuyla Julia Child, dönemindeki erkeklerin bile çoğundan uzundu. Ve boyunun uzunluğu, olumlu ya da olumsuz yaşamanın erken dönemlerini etkilemişti. Örnekse, İkinci Dünya Savaşı sırasında ordunun Kadınlar Birliği'ne katılmak için fazla uzun olduğundan, bunun yerine Stratejik Hizmetler Ofisi'ne katıldı. Eşi Paul Child, onun boyuna uygun olması amacıyla ünlü ev mutfağındaki tezgahları standart ölçülerinden daha yüksekte olacak şekilde tasarlamıştı. Şimdi Lee Holby'nin Bon Appetit başlıklı eserinin 5. bölümüyle baş başa bırakıyorum sizleri. Now ready to assemble the rest of the batter. Şimdi hamurun geri kalan malzemelerini bir araya getirelim.

0: shakes a little in the pan. Take a toothpick or something. It should almost be set at the sides. That's not quite set. So these need another 2 or 3 minutes.
1: Lee Hoyby'nin Julia Child'ın aynı adlı televizyon programı için yazdığı Bon Appetit başlıklı eserinin 5. bölümünü dinlediniz. Değerli müzikseverler, Julia Child demişken Julie and Julia filminden söz etmeden geçmeyelim. Kadın yönetmen Nora Ephron'un ölmeden önce çektiği son film, 2009 tarihli Julie and Julia. Genç aşçı Julie'nin artık hayatta olmayan Julia Child'la kurduğu masalsı iletişimin öyküsü. Julie'ye Amy Adams, Julia Child'a ise Meryl Streep hayat vermiş. Ve kurgusal olmayan karakter canlandırmasında usta olan Meryl Streep, Julia Child rolünde de tabir yerindeyse döktürüyor. Değerli müzikseverler, şimdi eserin son bölümüyle baş başa bırakıyorum sizleri. Watch them very carefully at this point. They will puff up, then they sink down. Bu aşamada kekleri çok iyi izleyin. Önce kabaracak, sonra da sönecekler.

0: Lee Holby'nin Julia Child'ın aynı adlı televizyon programı için yazdığı Bon Appetit başlıklı eserinin son bölümünü dinlediniz. Jill Rose idaresindeki Boston Modern Orchestra Project eşliğinde mezzo-soprano Vanessa Shookes hayat vermişti Julia Child'a. Sırada Amerikalı besteci William Balcom'un hicivli ve eğlenceli bir şarkısı var değerli müzikseverler. Lime Jello Marshmallow Cottage Cheese Surprise. Limonlu jöle, marshmallow ve krem peynir sürprizi. Balcom eseri mezzo-soprano olan eşi John Morris ile birlikte seslendirmek üzere yazar. Sanatçının gençliğinde kadın kulüplerinde çaldığı yıllarda kendisine jöleli salataları andıran yiyecekler de dahil olmak üzere tuhaf ve hiç de iştah açıcı olmayan yemekler ikram edilmiştir ve 1980 tarihli bu şarkı o günlere bir göndermedir. Balcom, Lime Jello Marshmallow Cottage Cheese Surprise adlı bu şarkıyı konserlerin biz parçası olarak seslendirilmek üzere eğlence amaçlı bir parça olarak yazar. Şarkı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa genelindeki konserlerin kapanışında yer alır ve her defasında izleyicilerin coşkulu tepkisiyle karşılaşır. Balcom şarkıyı Kadınlar Kulübü toplantısını yöneten Amerikan Orta Batısından baskın karakterli orta sınıf bir ev kadını üslubuyla seslendirilmek üzere tasarlar. Şarkıcı kulübün kültür gecesinde sunulacak ve gastronomik açıdan tuhaf olarak nitelendirdiği yemeklerden oluşan bir menüyü tarif eder. Şarkının mizahı, başlığa konu olan yemeğin malzemeleri etrafında şekillenir. Misket limonu aromalı jöle, marshmallow ve krem peynir. Bunlar tatlı ve tuzlu gıdaların uyumsuz bir karışımı gibi görünse de, aslında bir tür jöleli salatayı oluşturabilir. Bu karışım ayrıca bir çeşit biber olan pimento dilimlerini, ananas, mayonez ve vanilyalı bisküvileri de içermektedir. Aslında şarkı limonlu jöle, krem peynir, armut ve kremadan oluşan seafoam salat, deniz köpüğü salatasıyla alay eder. Şarkıda yorumcunun tarifi ben çalmadım, bunlar yalan, size söylüyorum hepsi yalan şeklindeki savunmacı çıkışı, yemek tariflerine ilişkin özgünlük ve fikri mülkiyet iddialarını hicveder. Mary Keeper seslendiriyor William Balcom'un bu eserini. Lime Jello, Marshmallow, Cottage Cheese Surprise. Limonlu jöle, marshmallow ve krem peynir sürprizi.
1: Ladies, the minutes will soon be read today. The garden club and weaving class I'm sure have much to say. But next week is our culture night, our biggest best event. And I've just made a dish for it you'll all find heaven sent. It's my lime jello marshmallow cottage cheese surprise. With slices of pimento, you won't believe your eyes. All topped with a pineapple ring and a dash of mayonnaise. My vanilla wafers round the edge will win your highest praise. And Mrs. Jones is making scones that are filled with peanut mousse, to be followed by a chicken mold that's made in the shape of a goose. For ladies who must watch those pounds, we found a special dish, strawberry ice and shrimp.

0: If all this is too much for you, permit me to advise more lime jello marshmallow cottage cheese surprise. I've made heaps.
1: William Balcom'un Lime Jello, Marshmallow, Cottage Cheese Surprise, Limonlu Jöle, Marshmallow ve Krem Peynir sürprizi başlıklı eserini Merry Keepers'tan dinlediniz. Değerli müzikseverler, sırada bir başka mizahi eser var. Kanadalı besteci Peter Tiefenbach'ın şarkı dizisi Chanson de mon placard, Dolabımdaki Şarkılar. Dizi 4 kısa parçadan oluşuyor. Tiefenbach, müziğe olan yeteneğini son derece başarılı bir teatral yaklaşımla süslemiş. Dinleyicileri de kahkahaya boğan bu teatral dizinin başlıkları ise hayli ilginç. Ad Domer, Yosun, La Fécule de Maïs, Mısır Nişastası, Épices pour Biftek, Biftek Baharatları ve AAS. Açılımı ise La Lume, Kibrit, Lay, Sarımsak ve Le Sel, Tuz. Şimdi bu ilginç şarkı dizisine kulak verelim. 25 Nisan 2018'de Western Üniversitesi'nin Von Kuster Salonu'nda gerçekleşen konser kaydını dinliyoruz. Klarnette Amanda Forrest ve piyanoda Samantha Lee eşliğinde soprano Jennifer Sear seslendiriyor. Peter Tiefenbach, Chanson de mon placard, Dolabımdaki Şarkılar.

Peter Tiefenbach'ın Chanson de Mon Placard, Dolabımdaki Şarkılar başlıklı dizisini 2018'de Western Üniversitesi Von Kuster Salonu'nda verilen konserin kaydından dinlediniz. Klarnette Amanda Forrest ve piyanoda Samantha Lee eşliğinde soprano Jennifer Sear seslendirmişti. Birazdan Leonard Bernstein'in La Bonne Cuisine, İyi Bir Mutfak başlıklı eserini dinleyeceksiniz. Bestecinin 1947'de yazdığı şarkılardaki tarifler, Emile Dumont'un 1899 tarihli yemek kitabı La Bonne Cuisine Fransa'dan. Bernstein kitabı çoktan edinmiş, hatta tarifleri İngilizceye bile çevirmiş. Ama şarkıları yine Fransız dilinde. Ve bu dizi, Bernstein'in Fransız dilinde yazdığı tek eser. İngiliz mutfağından bir tarifle başlıyor eser. Erikli puding. Sığır kuyruğu tarifinden sonra Türk hamur işleri ve tatlıları bölümünden tavuk göğsüyle sürüyor. Son sıradaysa tavşan yahnisi var. Şimdi Leonard Bernstein'in yaklaşık 5 dakikalık bu kısa şarkı dizisini dinliyorsunuz. Susan Manoff eşliğinde Patricia Petitbon seslendiriyor. La Bonne Cuisine.

Leonard Bernstein'in La Bonne Cousine başlıklı şarkı dizisini dinlediniz. Susan Manoff eşliğinde Patricia Petivon seslendirmişti. Besteciler yüzyıllar boyu nasıl dökmüşler notalara yiyip içtiklerini, sebzeleri, meyveleri, tatlıları. 20. yüzyıla gelindiğinde de yemeğe olan ilgi azalmamış müzikte. 1921'de dünyaya gelip 2006'da yaşama veda eden İngiliz besteci Sir Malcolm Arnold da bu kervana büyük çaplı bir eserle katılmış. Gastronomik konçerto. Tam ve uzun başlığıysa müşteri, garson, yemek ve büyük orkestra için gastronomik konçerto. Malcolm Arnold öyle birkaç sözcükle karakterize edilecek insanlardan değil. Eserleri de öyle. Zıtlıklar hep bir arada. Kimi zaman neşe dolu, kimi zaman sinir krizinin eşiğinde. Kimi zaman taşkınlığa varacak boyutta şakacı, kimi zaman intihara meyil edecek kadar karamsar. Bu karmaşık karakteri bir ayna gibi yansıtmış eserlerine. Birazdan Peşmelba başlıklı vokal bölümünü dinleyeceğiniz gastronomik konçertoda olduğu gibi. Konçertonun her bir bölümü bir yemeği anlatır. İstiridye çorba, kızarmış biftek, peynir, peşmelba, kahve. Tıpkı Malcolm Arnold gibi kimi bölümler vurucudur, kimi ise yumuşak. Yemeğin sonunda servis edilecek tatlıyı anlatan vokal ama sözsüz peşmelba da olduğu gibi. Dilimize peşmelba olarak yerleşen tatlı, 19. yüzyılın sonunda Fransız şef Auguste Escoffier tarafından opera şarkıcısı Nelly Melba için yapılmış ilk kez. Şeftali ve framboise püreli, vanilya dondurmalı tatlı. Adı Fransızca'da peş, şeftali ve şarkıcının soyadı olan Melba kelimelerinden geliyor. Sözcükler birleşip dilimize zamanla peşmelba olarak yerleşmiş. Şimdi Malcolm Arnold'ın sakin yüzünü görebileceğiniz bu bölümü dinliyorsunuz. Müşteri, garson, yemek ve büyük orkestra için gastronomik konçertodan peşmelba. John Gibbons idaresindeki Liepāja Senfoni Orkestrası eşliğinde Anna Gorbachevskaya seslendiriyor.

Malcolm Arnold'ın Müşteri, Garson, Yemek ve Büyük Orkestra için Gastronomik Konçertosundan Peşmelba başlıklı bölümü dinlediniz. Yemeğin sonunda kahveden önceki tatlıyı anlatan vokal ama sözsüz bu bölümü, John Gibbons idaresindeki Liepāja Senfoni Orkestrası eşliğinde Anna Gorbachiova Ogilvie'ye seslendirmişti. Değerli müzikseverler, gelecek hafta mutfaktan çıkıp sokaklara ilerleyeceğiz. Sebze, meyve, yumurta, balık satıcılarına doğru. Bugün de programımızı bu minvalde bir eserle bitirelim. Clement Yanke'nin Paris sokaklarında türlü yiyecekler satmaya çalışan satıcıların uğultuları üzerine yazdığı eseri dinliyorsunuz. Dominique Wyss idaresindeki ensemble Clement Yanke'n seslendiriyor. Le Cri de Paris.

0: Clement Yanke'nin Paris sokaklarında türlü yiyecekler satmaya çalışan satıcıların uğultuları üzerine yazdığı eserini dinlediniz. Dominique Vis idaresindeki Ensemble Clement Yanken seslendirmişti Le Cri de Paris. Değerli müzikseverler, gelecek hafta sokak satıcılarının seslerine kulak vereceğiz. Klasik müzik ve insan sesi eşliğinde. Bizimle olmak isterseniz aynı gün ve saatte tekrar buluşmak umuduyla. Teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnder.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, yüzyılları aşan ezgilerin, notalara sığmayan duyguların ve insan ruhuna dokunan ölümsüz eserlerin dünyasına hoş geldiniz. Bu yolculukta klasik müziğin büyük bestecilerinin en seçkin yapıtlarından, kimi zaman kalplere dokunan en zarif melodileri, kimi zaman görkemli orkestraların ihtişamını, kimi zaman da tek bir enstrümanın sessizliğe bıraktığı derin izi birlikte keşfedeceğiz. Ve stüdyomuzda teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz'la birlikte ilk parçamıza yer verelim. Bazı besteciler duygularını büyük orkestraların görkemiyle anlatır. Bazıları ise birkaç ölçü içinde insan ruhunun en derin köşelerine dokunur. Arre Marikanto'nun

İki parça ismini taşıyan bestesinden ilki Andante Cantabile. Sessizliğin bile müziğe dönüştüğü dünya üzerindeki nadir eserlerden birisi. Arre Mericanto'nun Andante Cantabile adlı eseri, Finli bestecinin lirik yönünü en zarif biçimde ortaya koyan kısa ama derin anlatımlı eserlerinden birisi. Gelin şimdi bu özel besteyi Thomas Ollila Heinikainen'in yönetimindeki Tampere Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Bernstein'in West Side Story adlı müzikalinin hemen ilk bölümü, prolog, eserin hemen başında müzikalin psikolojik temelini atan, dramatik gerilimi daha ilk dakikada kuran olağanüstü bir müzik anlatımı. Bernstein burada orkestrayı adeta bir tiyatro sahnesine dönüştürmüş. Her enstrüman bir karakter, her ritim ise yaklaşan kaderin ayak sesleri haline gelmiş. Bu güçlü giriş dinleyiciyi ilk andan itibaren müzikalin dramatik dünyasının içine çeker ve son noktaya kadar bırakmaz. Şimdi bu bölümde Santo Matias Rahuvali yönetimindeki Tampere Filarmoni Orkestrası'nı dinliyoruz.

Leonard Bernstein'ın West Side Story adlı yapıtı yalnızca bir müzikal yazımın yanı sıra hikayesi de aşkın, çatışmanın, umudun ve trajedinin senfonik şekilde anlatımıdır. Eserin en dokunaklı bölümlerinden biri ise Somewhere temasıdır. Bu tema müzikal boyunca birbirine düşman iki dünyanın arasında sıkışıp kalan Tony ile Maria'nın özlemini dile getirir. Ve bu bölümü tekrar Santo Matias Rahuali yönetimindeki Tampere Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

George Enescu'nun Chamber Senfonisi'nin ilk bölümü gösterişli bir ihtişamdan çok sessiz bir asaleti anlatır. Burada müzik acele etmez, düşünür, nefes alır ve dinleyicisini de aynı dingin yürüyüşe davet eder. Her enstrüman büyük bir sohbetin ayrı bir cümlesidir. Eser ilerledikçe insan kendisini yalnızca bir senfoni değil, yaşamın olgunluk dönemine yazılmış derin bir iç monoloğu dinlerken bulur. Molto moderato un poco maestoso tempodaki ilk bölümde Hannu Lintu yönetimindeki Tampere Filarmoni'yi dinliyoruz.

Andrej Panofnik'in heroik üvertürü yani kahramanlık üvertürü kısa ama son derece yoğun bir senfonik yapıt. Panofnik'in hem vatan sevgisini hem de savaş yıllarında yaşadığı derin duygusal çalkantıları müziğe dönüştürdüğü en önemli erken dönem orkestra eserlerinden biri olan bu parçayı Jan Storgaard yönetiminde Tampere Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Gianfrancesco Malipiero, 20. yüzyıl İtalyan müziğinin en özgün isimlerinden birisi. Geleneksel Alman senfonik anlayışından uzak durarak İtalyan Rönesansı ve Barok dönemin özgür anlatımını modern armonilerle birleştirmiş bir besteci. Özellikle Claudio Monteverdi ve Antonio Vivaldi üzerine yaptığı araştırmalarla da müzik tarihine önemli katkılar sağlamış. Bir numaralı piyano konçertosunu 1934 yılında yazmış. Klasik konçerto geleneğini korumakla birlikte Malipiero'nun özgür biçim anlayışını ve şiirsel anlatımını yansıtan eser, bestecinin kendi ifadesiyle piyano konuşan bir ses, orkestra ise onu dinleyen ve zaman zaman ona cevap veren bir topluluk gibi. Eser 3 bölümden oluşmakta ve şimdi ilk bölüme yer vereceğiz. Allegro moderato tempodaki ilk bölüm güçlü ve kararlı bir orkestral girişin ardından piyano düşünceli ama etkileyici bir söylem geliştirmekte. Ve eseri piyanoda Sandro Ivo Bartoli seslendirirken kendisine Michel Carulli yönetimindeki Rundfunk Sinfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Eserin ikinci bölümü lento tempoda. Konçertonun en lirik ve içe dönük bölümü. Piyano ile orkestra arasında adeta şiirsel bir diyalog yaşanmakta. Ling'in atmosfer zaman zaman gizemli armonilerle zenginleşmekte ve Malipiero'nun kendine özgü renk anlayışı belirginleşmekte. Bir kez daha piyanoda Sandro Ivo Bartoli yer alırken, Michel Carulli yönetimindeki Rundfunk Sinfoni Orkestra Saarbrücken kendisine eşlik ediyor.

Allegro tempodaki 3. bölüm enerjik ve ritmik yapısıyla başlayan bir final havasında. Bu konçerto romantik piyano konçertolarındaki gösterişli bir yazımdan çok düşünsel derinliği ve orkestrayla kurduğu dengeli ilişkiyle dikkat çeker. Eser 20. yüzyıl İtalyan konçerto repertuarının keşfedilmeyi hak eden önemli yapıtlarından biri olduğunu söyleyelim ve hemen piyanist Sandro Ivo Bartoli ve Michel Carulli yönetimindeki Rundfunk Simfoni Orkestrası Zarbrücken'e kulak verelim.

Danny Howard'ın trombon konçertosunun ilk bölümü Realization. İnsanın kendi iç sesini keşfetme yolculuğunu anlatan etkileyici bir müzikal anlatı. İlk notalarındaki arayış duygusu bölüm ilerledikçe yerini kararlılığa ve aydınlığa bırakır. Trombon burada yalnızca bir çalgı değil, düşünen, sorgulayan ve sonunda kendi gerçeğine ulaşan bir insan sesine dönüşür. Trombon konçertosunun birinci bölümü Realization, modern ama dinleyiciyle kolay bağ kuran bir müzikal dil kullanır ve teknik gösterişi güçlü duygusal anlatımı birleştirir. Bu ilk bölüm olan

Realization, farkına varış, idrak, adından da anlaşılacağı gibi bir keşif ve uyanış hissi taşır. Bu bestede trombon sanatçısı Peter Moore ve Şef Misha Zayel yönetimindeki Royal Liverpool Filarmoni Orkestrası sizlerle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek ümitlerimizle, hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Oğul Johann Strauss'un Çingene Baron operetini açıklamalı olarak tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

1960'da yaşamış olan oğul Johann Strauss tarafından Viyana opereti tarzında hazırlanmış üç perdelik operettir. Eserin librettosu yazar Ignaz Schnitzler tarafından Macar yazar Mor Yokai'nin aynı adı taşıyan romanından uyarlanılarak yazılmıştır. Çingene Baron'un premieri 24 Ekim 1885'te Viyana'da Theater an der Wien'de yapılmıştır. Bestecinin Yarası operetinden sonra en popüler eseri kabul edilir. Bugün de dünya opera evlerinde sıkça oynanmaktadır. Bazı müzik eleştirmenleri Strauss'un bu eserini bir operetten çok bir komik opera, hatta bir lirik opera olarak da sınıflandırırlar.

Eserde sürgünden dönen bir toprak sahibiyle eski bir Türk paşasının kızı ve gizli bir hazinenin gerçek sahibi olduğu halde bir çingene kızı olarak büyüyen Arsena'nın evliliği anlatılır. Fal bakan ve baktığı fallar doğru çıkan bir çingene kraliçesi, kendini beğenmiş zengin köy ağası bir domuz yetiştiricisi, kendini soylu gören domuz yetiştiricisinin kızı, bir hazine arayıcısı, her şeyin hukuka uygun olmasını isteyen ama karısını yıllarca önce terk etmiş bir kraliyet komisyonu üyesi, bir eyalet valisi, büyük bir çingeneler grubu ve 15. ve 16. yüzyıllarda Orta Avrupa'da görülen bir atlı asker sınıfı olan Husar süvarilerinden oluşan askeri bir birlik bu operette hayat bulurlar.

Operette rol alan sanatçılar şöyle. Kont Peter Homonay, Temeşvar Eyaleti Valisi, sanatçı Hüseyin Canlıoğlu. Kont Carnero, Kraliyet Komisyonu üyesi, sanatçı Aşkın Metiner. Şandor Barinkay, Sürgündeki Bir Genç, sanatçı Erdem Erdoğan. Kalman Supan, Banat bölgesinden zengin bir çiftçi, sanatçı Altuğ Dilmaç. Arsena, Kalman Supan'ın kızı, sanatçı Derya Kırcalı Gürlük. Mirabella, Supan'ın kızının dadısı, sanatçı Çiğdem Tezişçi. Otto Kar, dadının oğlu, sanatçı Hüseyin Genç. Tipra, bir çingene kadın, sanatçı Linet Saul. Şafii, bir çingene kızı, sanatçı Eylem Demirhan Duru. Pali, bir erkek çingene, sanatçı Murat Duyan. Dekor Kaan Güreşçi, kostüm Gülden Sayıl. Koreografi Neslihan Öztürk, koro şefi Hans Joachim Gallus, Işık Oktay Kanca. Sahneye koyan Önder Gökseven. Orkestra ve Koro, İzmir Devlet Opera ve Balesi Koro ve Orkestrası. Orkestra şefi Vladimir Lungu. Olayların geçtiği yer, Temeşvar eyaletinde bulunan bataklıklı bir nehir kenarında kurulmuş bir Macar köyü ve Viyana. Olayların geçtiği zaman, 18. yüzyıl ortaları. 18 Eylül 1739 tarihinde Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan Belgrad Anlaşması sonrası. Biz 22 Ekim 2011 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesinde yapılan sezon premierinin kaydını sunacağız. Şimdi operamıza dönelim. Önce geçtiğimiz haftayı bir anımsayalım. Birinci perde. Temeşvar eyaleti, Temeşvar şehri yakınlarındaki yer yer bataklık haline gelmiş nehir kenarına kurulmuş Macar köyü. Eser uvertürle başlar. Perde açıldığında uzaktan bir gemici şarkısı duyulur. Otto Kar, sahipleri yıllar önce sürgüne gönderilen kalenin topraklarında saklı olan defineyi bulmak için pek

çok kazı yapmıştır. Ancak bu kazılar hep başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çingene kadın Tipra bu define avcısıyla alay eder. Bu toprakların ve kalenin gerçek sahiplerinin bir gün geri döneceğini ona hatırlatır. Genç adam Tipra'nın sözlerine inanmaz ve bu kişilerin çeyrek yüzyıl önce gönderildikleri sürgünde ölmüş olduklarını söyler ve hayıflanmaya kaldığı yerden devam eder. Defineden de onu aratan patronundan da bıkıp usanmıştır. Ancak domuz çiftliğinin sahibi olan patronu Kalman Süpa'nın güzel kızı Arsene'ye aşıktır ve onun da kendisini sevdiğini düşününce öfkesi yerini mutluluğa bırakır. Krallık komiseri ve gizli ahlak komisyonu temsilcisi Kont Carnero, Şandor Barinkay adında genç bir adamla sahneye girer. Barinkay, bu toprakların ve yıllar içinde harabeye dönüşen kalenin sahibinin oğlu olduğunu iddia etmektedir. Genç adam, sürgünde geçen zorlu yıllarını alaycı bir dille anlatır. Ona, topraklarını göstermekle görevli olan Carnero, gerekli açıklamaları yapar. Köye çingeneler yerleşmiştir. Köydeki arazilerin çoğunu da Süpan hileli bir şekilde ele geçirmiştir. Ayrıca köyde bir de define söylentisi vardır ama işin aslını kimse bilmemektedir. Sıra yasal formalitelere gelmiştir. Orada ikamet eden iki kişinin resmi kağıtları şahit olarak imzalaması gerekmektedir. Bu amaçla Carnero, Tipra'nın kapısını çalar. Kapıyı açan çingene kadın önce onların el falına bakar. Barinkay'a çok mutlu bir evlilik yapacağını ve karısının rüyada definenin saklı olduğu yeri göreceğini söyler. Carnero'ya da uzun yıllar önce kaybettiği küçük hazinesine kısa zamanda kavuşacağını söyler. Ancak Carnero böyle bir hazineye sahip olmadığına emin olduğundan ona inanmaz. Tipra okuma yazma bilmediği için birinci şahit olarak resmi kağıtlara imza yerine hat çizer. İkinci şahit çağrılır. Bu kişi Supan'dır ve Barinkay'ın geri döndüğünü öğrenmekten hiç memnun değildir. Ama bu memnuniyetsizliğini de belli etmez. Kağıtları imzalarken aryasında okuma yazma bilmediğini, kendisi için hayatta en önemli şeyin domuzlar olduğunu anlatır. Barinkay, Supan'ın güzelliğini duyduğu kızına talip olduğunu belirtir. Hilekar Supan bu sözleri işitince sevinir, kızının hemen gelmesi için haber gönderir. Ancak gelen kişi Arsena'nın dadısı Mirabella ve onun oğlu Ottokar'dır. İkisi de ne olup bittiğini öğrenebilmek için Arsena'dan önce koşup gelmişlerdir. Mirabella, krallık komiseri Carnero'yu görünce irkilir. Bu kişi 24 yıl önce Belgrad Savaşı sırasında kaybettiği kocası Ludovico'dur. Böylece Tipra'nın falı gerçekleşmiş, Carnero yıllar önce kaybettiği karısına ve oğluna, yani hazinesine kavuşmuştur. Fakat Carnero, Mirabella'nın şişman halinden hoşlanmaz. Mirabella ona başından geçenleri anlatır. Arsena, yüzü bir tül peçeyle örtülü olarak gelir. Barinkay, onun gerçekten güzel ve zarif bir kız olduğunu görünce ondan çok hoşlanır. Herkes nişanın bir an önce ilan edilmesini beklerken, kıza aşık olan Ottokar ve annesi Mirabella ise endişelidirler. Arsena da Ottokar'ı sevdiği için Barinkay'ı kibarca reddedecek bir bahane yaratır. Kibirli bir tavırla annesine bir söz verdiğini, kendisiyle evlenecek kişinin en azından bir baron olması gerektiğini söyler. Eve dönen Arsena'yı Barinkay hariç diğerleri takip eder. Hava kararmış, Barinkay yalnız kalmıştır. Barinkay tekrar sahneye girdiğinde genç ve güzel bir kız bir çingene şarkısı söylemektedir. Hem şarkı hem de kızın güzelliği Barinkay'ı derinden etkiler. Bu kız Şafi'dir. Birden Şafi birinin gizlice bulundukları yere doğru geldiğini söyleyince usulca saklanırlar. Gelen Ottokar'dır. Getirdiği merdiveni Supa'nın evinin balkonuna dayar ve yukarıya çıkar. Arsena onu beklemektedir. İzlendiklerinden habersiz iki sevgili birbirlerine sarılırlar ve sonra Arsena içeriye girer. Ottokar da merdivenden inip geldiği gibi sessizce gider. Tipra köye dönen çingenelere Barinkay'ı tanıtır ve onun bu köyün ve kalenin gerçek sahibi

rahibi olduğunu söyler. Bütün çingeneler Barinka'yı saygıyla selamlar ve voyvodalarına sadakatlerini bildirirler. Barinkay bu sıcak ve samimi ilgiden memnun olur. Derken aklına bir fikir gelir ve Supa'nın evinin kapısını çalar. Gecenin bu saatinde gelenin kim olduğunu merak eden ev halkı kapıda Barinkay ve çingeneleri görünce şaşırırlar. Barinkay Supa'na kızının istediği şartın yerine geldiğini, çingenelerin baronu olduğunu açıklar. Çingeneler de bu sözleri onaylar. Şafii önünde eğilir, sadakatinin kabulünü rica eder. Barinkay artık Arsenal ile evlenmekten vazgeçtiğini, zira gerçek aşkı Şafii'de bulduğunu ve onunla evleneceğini söyler. Herkes şaşırır. Şafii de öyle. Kulaklarına inanamaz. Sevinç ve mutluluktan sarhoş olmuştur adeta. Çingeneler bu seçimden dolayı gururlanırlarken Supan'la Arsena bunu kendileri için hakaret kabul ederler. Krallık komiseri Carnero ise bunun örf ve adetlerine ters düştüğünü, bir toprak sahibinin yersiz yurtsuz bir çingene ile evlenmesinin imkansız olduğunu ifade eder.

0: Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim.
1: Siz de babanız buraları terk

Lan!

İkinci perde harabelerde geçer. Güneş yeni doğmuştur. Bedinkay, Şafii ve Tipra geceyi harabeler arasında geçirmişlerdir. Yeni güne başlarken mutludurlar. Tipra gördüğü rüyayı anlatır. Rüyasında Barinkay'ın babasını görmüştür ve babası ona definenin saklı olduğu yeri göstermiştir. Barinkay bu sözlere önce güler. Ama Şafii'nin ısrarı üzerine tarif edilen yere bakmaya razı olur. Zaten fazla uzağa gitmeye gerek yoktur. Barinkay oynattığı bir mermerin altında defineyi bulur. Demir işleyen çingeneler Pali adındaki önderlerinin ardından gelirler ve çalışmaya başlarlar. Barinkay, Şafii ve Tipra yanlarına gelip onları seyrederler. Barinkay maden ocaklarını da görmek ister. Hep birlikte madene doğru giderler. Supan, Arsena, Ottokar, Mirabella ve Carnero sahneye girerler. Şafii ve Barinkay'ı bir arada gören krallık komiseri daha da öfkelenir. Bir gece önce uyarmasına rağmen çingene kızı yanında tuttuğu için Barinkay'ı azarlamak ister. Barinkay da öfkelenir. Ona sözlerini dikkatli seçmesini, Şafii'nin artık karısı olduğunu söyler.

Daha da sinirlenen Carnero nasıl evlendiklerini, nikahı kimin kıydığını, tanıkların kimler olduğunu sorar. Barinka ile Şafi gülerek cevap verirler. Bir kuş nikahı kıymış, iki leylek de şahitlik yapmıştır. Carnero çileden çıkar. Ottokar'la Arsena heyecanla seslenirler. Orada burada birkaç altın bulmuşlardır. Herkes onlara doğru koşarken Barinkay onları durdurur ve bulduğu defineyi gösterir. Senelerdir defineyi arayıp duran Süpan bundan hiç hoşlanmaz. Derken Barinkay'ın eski dostu Kont Peter Homonay askerleriyle birlikte çıka gelir. Homonay savaş için asker toplamaya gelmiştir. Herkesi birlikte içmeye davet eder. Bedava içkiyi bulan Supan'la Ottokar pek sevinirler. Ama sonra Homonay bir açıklama daha yapar. Birlikte içki içen herkes askere alınacaktır. Supan'la Ottokar açgözlülüklerine lanet ederler. Ama ne çare, diğerleri gibi onlar da İspanya'ya savaşa gideceklerdir. Carnero, Homonay'a Barinkay'dan şikayetçi olduğunu söyler ve defineyi anlatırken Barinkay onun sözünü keser ve savaş durumu dolayısıyla definesini devlete armağan ettiğini bildirir. Fakat Carnero'nun suçlaması bitmez. Bu defa Barinkay'ı ahlak kurallarına aykırı bir şekilde bir çingene kızla birlikte yaşamakla suçlar. Ama hiç beklemediği bir şey olur. Homonay, Barinkay ve Şafii'yi cezalandıracak yerde tebrik eder. Diğer konuların daha sonra Viyana'da görüşüleceğini bildirir. Viyana'ya gidiş haberi Arsena ile Mirabella'yı pek sevindirir. Tipra bir açıklamada bulunacağını söyleyerek herkesi susturur ve Şafii'nin aslında kendi kızı olmadığını, Macaristan'da hüküm sürmüş son Türk paşasının kızı olduğunu açıklar. Bu açıklama herkesi çok şaşırtır. Şafii ise çok sevinir. Fakat sevinci uzun sürmez. Zira Barinkay, Şafii'nin soylu bir aileden geldiğini öğrenmiştir ve artık aynı düzeyde değildirler. Bu nedenle onunla evlenmekten vazgeçer. Şafii'nin ricaları fayda etmez ve Barinkay gönüllü olarak orduya katılır.

0: kocalarıyla birlikte hepsini hapse attıracağım.
1: Çok iyi edersin sevgili kocam Carmelo. Bunlara iyi bir ders vermek lazım. Çok şımardılar, çok.
2: Rulay, bakıyorum erkencisiniz.
0: Bay Valentine, siz bütün ahlak kurallarını çiğnediniz. Yasakladığım halde anlaşılan gücüyü şu çingene kızıyla birlikte getirdiniz.
2: Sözlerinize dikkat edin. Tabii benim karım.
0: Karınız mı?
2: Evet.
0: Çok güzel. Peki söyler misiniz? Nikahı kıyan kim?

Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Haftaya Oğul Johann Strauss'un Çingene Baron operetini tanıtmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

0: Radyo 3. Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'e 1958 yılında Çin'de Jiamus'te dünyaya gelen ve 1988 yılında Japonya'ya göç eden Chia Pengfang'la başlayacağız. Sanatçı Tokyo Sanat Üniversitesi'nde eğitim aldı ve kendisi bir erhu, diğer ismiyle erhu enstrümanının virtüözü. Erhu parçada da sıkça dinleyeceğimiz üzere iki telli bir Çin kemanı. Dinleyeceğimiz parça Lia Bai'in bir şiirinin bestesi. Sanatçı Jia Pengfang'a Yu Chong ve Marmot Band grubu eşlik ediyor. Huaibei Chuanying.

Bu hafta ikinci durağımız Birleşik Krallık'tan Nottingham. Nanook bizlerle olacak. Nanook Eskimo dilinde kutup ayısı anlamında. Dinleyeceğimiz parça ise Ocean. Ocean'ı seslendirecek olan sanatçı sahne ismi Nanook'u kullanan Nicholas Edward Keane. Pek de ismin duyulmasını istemiyor sanatçı. Birleşik Krallık'tayız. Nanook seslendiriyor. Ocean.

Boubacar Traoré 1942 yılında Mali'de, Kayes'te dünyaya geldi. 1960'larda Mali'de bir radyo yıldızıydı, radyoda müzik yapıyordu. Fakat hiçbir albüm çıkartmadı, kayıt yapmadı sanatçı. 80'lerde eşini kaybettikten sonra Fransa'ya göç etti ve inşaatlarda çalıştı. Orada bir İngiliz müzisyen onu keşfetti ve 1990 yılında da ilk albümünü kaydetti Boubacar Traoré. Kendine özgü parmak tekniğiyle akustik gitar çalan Mali'den Boubacar Traoré ile Devr Alem devam ediyor. Hona, radyolarımızda.

Ve şimdi devir alemde iki sanatçının ortak çalışmasını dinleyeceğiz. Kuryo soyundan gelen Gambiya kökenli İngiltere'ye yerleşen Sora Suso ile 1958 yılında Senegal'de dünyaya gelen Mali sanatçı Habib Koité'yi dinleyeceğiz. Sora Suso da babası Maudou Suso gibi bir kora sanatçısı. Habib Koité ise gitarını Engoni gibi akort eden bir virtüöz. 1988 yılında Bamada grubunu kuran Habib Koité ile Gambiya'dan Sora Suso'nun ortak çalışması Londi şimdi radyolarınızda.

Yine iki sanatçının ortak çalışmasıyla devam edeceğiz devir alemi. 1972 yılında İtalya'da Padova'da dünyaya gelen, daha sonra Los Angeles'a yerleşen Daniele Lupi ile 1987 yılında Londra'da dünyaya giren Uganda göçmeni bir ailenin çocuğu olan Michael Kiwanuka ile devam edeceğiz devir alemi. Michael Kiwanuka 2025 yılının Ağustos ayında İstanbul'da bir konser verecekti. Sağlık sorunları nedeniyle bütün turneyi iptal etmişti. Daniele Lupi ve Michael Kiwanuka, Ekim ayında çıkacak olan Wilma albümünde yer alan To Some Degree teklisiyle şimdi sizlerle.

New York'ta Brooklyn Folk Festivallerinde defalarca sahne alan Kate Pressure şimdi bizlerle olacak. Seslendireceği parça ise Jubilee.

Yeni Zelanda'dan, Auckland'dan Nadav Tabak'la devam ediyoruz devre aleme. İngiltere'de ve Avrupa'da birçok sokak festivalinde sahne alan gitar virtüözü canlı loop pedalı kullanmasıyla tanınıyor. Canlı loop pedalı sanatçının çaldığı bir melodiyi sürekli tekrarlarken üzerine yeni melodiler eklemesine imkan veren bir pedal. Yeni Zelanda'dayız, Nadav Tabak'ı dinliyoruz. Impact.

Devre alemi İspanya'dan Mallorca adasından devam ediyoruz. Pichorines grubunu dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz parçada gruba Roger Pistola eşlik edecek. Mezcal de Baleros, gitar, akordeon, perküsyon ve yaylardan oluşan bir Mallorca bolerosu. Roger Pistola ve Pichorines sesleniyor.

Yine Balkanlardan devam ediyoruz. Doğu Avrupa ve Balkan romanlarının kuşaktan kuşağa aktardığı en ünlü anonim dans ezgilerinden birini seslendirecek Baba Yaga grubu. Yaba Marayarva.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Lübnan kökenli gitarist Rudy Ayoub, YouTube'da cover parçalar üretiyor ve 2,5 milyondan fazla da takipçisi var. Sanatçı Özgün, kendine ait bir parçayla şimdi bizlerle birlikte olacak. The Road Back Home.

Venezuela'ya geçiyoruz. La Guaira'da dünyaya gelen ve büyüyen, müzik eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de tamamlayan Duruber bizlerle olacak. Tropikal salsa ritimleriyle dolu parçası Traigo Candela ile Duruber radyolarınızda.

2006 yılında Güney Cezayir'de Tamaranset kentinde İmaran grubu kuruldu ve bu ayda 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar Essam albümüyle. Tuareg kökenli çöl blues gruplarından Tinariven, Sahra Blues ve Çöl Rock akımını başlatmıştı. İmaran da bu akımı devam ettiriyor. Cezayir'deyiz, İmaran seslendiriyor. Tahabort.

Ülkemizde de birçok kez konser veren Hollandalı sanatçı Sharon Kovacs, geçtiğimiz günlerde son teklisini yayınladı. Yavaş yavaş güneşi geride bırakacağımız günlere doğru gidiyoruz, şarkının ismi gibi. Hollanda'dan Kovacs seslendiriyor. Leave the Sun Behind.

1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana'da kurulan The Mountain Goats grubu Ağustos ayında Days isimli yeni bir albümü imza attı. Bu albümünde çıkış teklisi Charlie Sheen Reaches Out to the Fat şimdi radyolarınızda. Everybody.

Ve kapanış parçamıza geldik. Sizlere Papa Rouge grubuyla bedel edeceğiz. Vokalde Jacoby Shaddix ve Kerry Underwood var. Genç ölümlerinde intihar vakaları 3. sırada. Grup da bu parçayla bir farkındalık oluşturmak, konuşarak ve paylaşarak bazı acıların azalabileceğini ve bir ışık yakarak da karanlığın dağılabileceğinden bahsediyor. Leave a light on, take away the dark. Bu hafta devre alemdeki kapanış parçamız.

0: TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni Bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Devre Alem.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi, şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor dedi. Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Mesajda 105 yıl önce elde edilen büyük zaferin, milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Suriye'ye yaptığı ziyarette konuşan Bakan Fidan, İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. KPSS lisans alan bilgisi 3. oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Ağustos ve bu ayın ilk 10 gününde 33 binden fazla firma denetlendi. Yaklaşık 6 milyon ürün tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 600 bin lira idari yaptırım.

uygulandı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık konut sosyal projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz'de bir yandan diplomasi masası kurulurken diğer yanda ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Muhabirler Derneği yılın basın ödüllerini belirledi. İlkeli ve tarafsız yayınlarıyla yılın haber kanalı ödülü TRT Haber'e verildi. Türk dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu ödülünü TRT Avaz aldı. Yaptıkları özel haberlerde TRT Haber'den çok sayıda muhabir ve kameraman da ödüle layık görüldü. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, rock tarihinin en büyük efsanelerinden ünlü Amerikalı topluluk Eagles. Grubu 25 Nisan 1994'te Burbank, Kaliforniya'daki MTV stüdyolarında gerçekleştirdiği konserin kayıtlarından derlenen çalışması Live on MTV 1994 albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. Los Angeles kökenli dört müzisyenin yolu 1971 yılında Linda Ronstadt'in yeni albümünün kayıtları sırasında kesişir. Sanatçının stüdyo grubunda yer alan Don Henley ve Glenn Frey, turne grubunda çalan Randy Meisner ve Bernie Ledden'la bir araya gelir ve birlikte yaptıkları ilk denemenin ardından kurdukları gruba Eagles adını verirler. 1972 yılında kendi adlarını taşıyan ilk albümleriyle tanınan ve sevilen grup, bilindiği gibi en büyük başarılarını da 1976 yılında elde eder. Önce 38 milyon adetlik satışıyla tarihe geçen Their Greatest Hits albümü ve onun hemen ardından gelen 32 milyon adetlik satışıyla Hotel California albümü Eagles grubunu müzik dünyasının unutulmaz efsaneleri arasına taşır. 1980 sonlarında çalışmalarına ara veren Eagles, 14 yıllık suskunluğun ardından 1994 yılında Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh, Don Felder ve Timothy B. Schmidt'ten oluşan kadrosuyla stüdyolara ve sahnelere geri döner. 2001 yılında Don Felder'ın gruptan olaylı ayrılışının ardından dörtlü, 28 yıl sonra gelen yeni stüdyo çalışması Long Road Out of Eden albümüyle bir kez daha Eagles efsanesini gündeme taşır. 2010'lu yıllardaki çok başarılı Avrupa ve Amerika konserlerinin ardından grubun kurucusu Glenn Frey, ne yazık ki 18 Ocak 2016'da yaşama veda eder. Sizlere bugün dinleteceğimiz Live on MTV 1994 albümü, adından da anlaşıldığı gibi Eagles grubunun 1994 yılında MTV Unplugged dizisi için gerçekleştirdiği konserin kayıtlarından oluşuyor. 14 yıl aranın ardından yeniden bir araya gelen beşli, 24 ve 25 Nisan akşamları iki gece üst üste Burbank, Kaliforniya'daki Warner Bros. Stüdyolarında sahne almıştı. Daha sonra bu kayıtlar aynı yılın sonunda Hell Freezes Over adı altında konser albümü olarak yayınlanmış ve yalnızca Amerika'da tam 9 milyon adetlik satışa ulaşmıştı. Bugün stüdyomuza getirdiğimiz Live on MTV 1994 albümü ise bu konserlerin ikincisinin 25 Nisan 1994 akşamı grubun MTV için gerçekleştirdiği yarı akustik konserin kayıtlarından oluşuyor sevgili dinleyenler. Orijinal TV yayınının ses kayıtlarının profesyonelce yeniden elden geçirilmesiyle iki CD'de birbirinden güzel 24 konser yorumunun yer aldığı, toplam 137 dakika süren albüm, yeni baskısıyla 30 Ağustos 2023'te yeniden müzikseverlere sunuldu. Biz bu unutulmaz konserden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına sözlerimize ara verip hemen müziğe geçiyor ve Live on MTV 1994 albümünün ilk diskinden seçtiğimiz İki çalışmayla rock efsanelerini başlatıyoruz. Önce 1973 tarihli Desperado albümünden Tequila Sunrise,

ve hemen ardından 1994 turnesinde ilk kez seslendirdikleri Jim Capaldi, Paul Carrack, Peter Weill ortak bestesi Love Will Keep Us Alive. TRT Radyo 3'tesiniz. Eagles 9 dakika boyunca sizlerle.

0: Thank you.
1: Tequila Sunrise ve Love Will Keep Us Alive. Çok sevilen bu iki Eagles şarkısını 1994 MTV canlı yorumuyla getirdik radyolarınıza. Grubun 14 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk konser çalışması olan Live on MTV 1994 kayıtları dönmeye devam ediyor. Sıradaki parça 1977 tarihli efsane albümlerine adını veren, listelerde bir numara olup milyon adetlik satışlara ulaşan ve Eagles denince akla ilk gelen Don Henley, Glenn Frey, Don Felder ortak çalışması. MTV Unplugged konserinde seslendirdikleri bu özel akustik yorumuyla Eagles bir kez daha sizlerle. Hotel California.

0: Thank you. We'll be back in a few minutes.
1: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz rock dünyasının en büyük efsanelerinden ünlü Amerikalı topluluk Eagles. Grubun 30 Ağustos 2023'te yeni baskısı yapılan son konser çalışması Live on MTV 1994 albümünden seçtiklerimizi dinlemeyi sürdürüyoruz. 25 Nisan 1994 akşamı Burbank, Kaliforniya'daki Warner Bros. Stüdyolarında gerçekleşen konserin canlı kayıtlarından derlenen ve birbirinden güzel 24 Eagles yorumunun yer aldığı albümden sıradaki parça, Don Henley'in 1989 tarihli solo albümünden bir Don Henley, Danny Kortner, Jay Winding ortak bestesi, New York Minute.

Bugün dinlemekte olduğumuz 1994 MTV konserinde sahne alan 5 kişilik efsane Eagles kadrosunu bir kez daha anımsatalım. Davul, vurmalı çalgılar, akustik gitar ve vokalde Don Henley, bas gitar ve vokalde Timothy B. Schmidt, elektrik, akustik gitarlar, piyano, tuşlu çalgılar ve vokalde Glenn Frey, elektrik, akustik gitarlar, pedallı çelik gitar, mandolin ve vokalde Don Felder, elektrik, akustik gitarlar, slide gitar, org ve vokalde Joe Walsh. Ayrıca saydığımız bu efsane gruba bazı parçalarda 9 kişiden oluşan müzisyen kadrosunun yanı sıra Burbank Filarmonik Orkestra da eşlik etmiş sevgili dinleyenler. Live on MTV 1994 konser kayıtları ard arda sunacağımız iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce 1975 tarihli albümlerine adını

Eren isim şarkısı One of These Nights ve hemen ardından 1979 tarihli The Long Run albümünden Heartache Tonight. TRT Radyo 3'tesiniz. Eagles 9 dakika boyunca sizlerle.

Bak.

Rock efsanelerinde Eagles grubunun Live on MTV 1994 konser albümüyle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. 30 Ağustos 2023 tarihli yeni baskısında iki CD'de birbirinden güzel 24 konser yorumunun yer aldığı, toplam 137 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden sıradaki parça, 1977 tarihli unutulmaz Hotel California albümünden Don Henley, Glenn Frey, Joe Walsh ortak bestesi Life in the Fast Lane.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda sizlere Live on MTV 1994 albümünden seçtiğimiz son parçayla veda ediyoruz. Hem 1994 MTV konserinin hem de albümün kapanışında yer alan bu şarkı aynı zamanda 1973 tarihli Eagles albümüne adını veren Don Henley, Glenn Frey ortak çalışması. Hep birlikte 25 Nisan 1994 akşamına gidiyoruz. Eagles, bugünlük son kez bizlerle. Desperado.

Bugünkü rock efsanelerinde, rock tarihinin en büyük efsanelerinden ünlü Amerikalı topluluk Eagles bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Grubun 14 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldiği ve MTV Unplugged konser dizisi için 25 Nisan 1994 akşamı Kaliforniya'da gerçekleştirdiği konserin kayıtlarından oluşan Live on MTV 1994 albümünden seçtiklerimizi sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: İşitme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
1: İşitme hükmedenlere hoş geldiniz. Programımız Amerikalı bir hip-hop grubu olan ama yaptıkları müzik daha çok soul, hip-hop ve Karayip esintileri taşıyan reggae tınılarının sentezi olarak değerlendirilen Fugees'de başlıyor. Grup olarak 90'ların ortalarında mesleki kariyerlerinin zirvesini yaşayan ve solisti Lauryn Hill'in başarılı performanslarıyla da bilinen Fugees'in 2 adet stüdyo albümü var. Bunlardan 1996 yılında yayınlanan The Score grubun müzikal zirvesi olarak bilinir. Albüm ABD ve 8 Avrupa ülkesinde zirveye yükselmiş çok başarılı bir albümdür. 4 önemli tekli piyasaya sürüldü, en dikkat çekenlerinden biri dinleyeceğimiz şarkıdır. Ancak grup bu parça yüzünden ünlü New Age şarkıcısı Enya ile mahkemelik olmuştur. Enya, Fugees grubunu şarkısını izinsiz kullanmakla suçlamıştır. İçindeki nakarat bölümü ise Amerikalı soul grubu Delphonics'in 1968 yılında çıkardığı Ready or Not Here I Come adlı parçadan alıntıdır. Şarkının kaydı sırasında tüm grup üyeleri rahatsızlanmış. Kayıt ağrılar ve şikayetler içinde bitirilebilmiş. Fugees ve Ready or Not.

R&B sanatçısı R. Kelly tarafından yazılan ve bir kızın arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir şekilde geçirdiği hafta sonu dakikalarının heyecanından bahseden bu şarkıyı, genç yaşında bir uçak kazasında 2001 yılında 22 yaşında vefat eden Amerikalı R&B şarkıcısı Elia seslendiriyor. Şarkının videosu bir spor salonunda çekilmiş. R. Kelly ve Elia'nın yanı sıra görüntülerin daha gerçekçi olması açısından her ikisinin de gerçek arkadaşları videoda rol almış. Bu şarkı Elia'nın müzik piyasasına ilk sürdüğü şarkıdır. Parçadaki rap bölümü şarkının yazarı olan R. Kelly tarafından icra ediliyor. Back and Forth ve Elia. Let me see you go.

Geçmişi uzun bir hikayeye dayanan, birbirlerine zıt kutuplarda olan ama birbirlerinden vazgeçemeyen, ancak biri varsa diğerinin varlığı bir anlam taşıyan karakterlerin konu olduğu şarkının içinde bulunduğu albüm Libra Scale. Ünlü R&B sanatçısı Neo, 4. stüdyo albümü olan bu çalışmanın Haziran 2010'da piyasaya sürdüğü ilk şarkısında albümün müzik karakterinin ana temasını özetlemiş. İki ayrı ve zıt karakter olan bir kadın ve bir erkeğin anlaşma konusunda çektikleri sıkıntının yanı sıra birbirlerinden vazgeçemediklerinden bahsediyor. Beautiful Monster ve Neo.

Şarkımızın adı olan Ayo Technology, teknoloji sayesinde sanal dünyada gördüğüne gerçek hayatta sahip olmak ve hissetmek anlamına gelir. Teknolojinin insanlar arasına mesafe koyarak yakınlığı ve samimiyeti azalttığının işlendiği bu şarkıda 50 Cent ve Justin Timberlake, hip hop ve R&B'nin efsane yapımcılarından olan Timbaland ile birlikte çalıştılar. 50 Cent yaptığı röportajda Timbaland ile çalışırken kendi tarzından zaman zaman ödün verdiğini ama bu özverinin onun performansında tahmin etmediği bir uyum ve ritmi de beraberinde getirdiğini anlattı. Ayo Technology.

1980'lerin New Wave gruplarının başında gelen İngiliz grup Duran Duran, 1993 yılında çıkardığı The Wedding Album adlı uzun çalar ve özellikle şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla müzik tarzını daha orta yaş grubuna doğru çevirip çağdaş yetişkin müzik formatındaki radyolara yönelik bir tarza dönüş yaptı. Açanın başındaki meşhur gitar kıvrımları aslında grubun 1990 yılı albümünün çalışmaları sırasında ortaya çıkmış ve grubun iki üyesi tarafından grup dışı başka bir projede kullanılması düşünülürken grubun lider üyesi Simon Le Bon'un ısrarı ve bu tınıların devamına yazdığı şarkı sözleriyle Duran Duran'ın albümünde mecburen yer almıştır. Come On'dan.

2010 yılında ünlü televizyon şovu Ellen'da ilk kez görünerek kariyerindeki hızlı tırmanışa başlayan Bruno Mars, 2013 yılında pop müzik yayını yapan radyoların en çok yayınladığı şarkıcıdır. Son yıllarda müzik endüstrisinin kurtarıcısı olan dijital müzik platformlarında da birçok şarkısıyla en popüler sanatçılardandır. İlk albümünden hafif reggae ritimli, dingin bir şarkıyla kendisini ritme hükmedenlere konuk ediyoruz. Our First Time ve Bruno Mars.

The B&Q Band. Grubun adının açılımı New York'taki 3 bölgenin adlarını temsil eder. Brooklyn, Bronx ve Queens Band. Grup ilk olarak İtalya'nın Bologna kentinde Jacques Fred Petrus isimli iş adamı ve bir çalışanı tarafından kuruldu. Daha sonra New York'tan gelen 3 yeni üye ile birlikte post disco ve funk müzik türünde başarılı çalışmalar yaptı. Yıllar içerisinde 10'a yakın grup üyesi değişik zaman dilimlerinde bu grup içinde yer aldı. Grubun kurucusu Petrus 1983 yılında ciddi ekonomik zorluklar içine girdiği halde az da olsa yaratabildiği bütçeyle grubun müzik çalışmalarını devam ettirdi. Ancak 1987 yılında Petrus bir cinayete kurban gitti ve grup dağıldı. The B&Q Band'in en başarılı olmuş olan şarkısı On The Beat.

Yoğun iş hayatından dolayı bir türlü aşka vakit bulamayan bir kadına hitaben yazılmış olan bu şarkıda hem yumuşak aşk melodileri hem de bunlara çok yakışan sesiyle soul müzik severlerin gönlünde taht kurmuş olan Luther Vandross maalesef 1 Temmuz 2005'te aramızdan ayrıldı. Tabii ardında hatırlanacak birçok güzel şarkı bırakarak. Geri vokallerde birçok R&B şarkısında olduğu gibi Vesta Williams yer alıyor. Stop the Love ve Luther Vandross.

Ciddi liste başarısı olan ve ulaştığı dinleyici kitlesinin tercihlerini yansıtan listelerde bir numaraya kadar yükselen iki usta sanatçının bir araya geldiği duygusal bir soul şarkısında Dionne Warwick ve Jeffrey Osborne, Love Power.

Dinleyeceğimiz bu şarkının ilk başlarda Earth, Wind & Fire'la bir ilgisi yokmuş. Bestecileri Chicago grubundan David Foster ve Jay Graydon tarafından yarım saatle 45 dakika arasında bir ev stüdyosunda yaratılan bu parça için 3 değişik uyarlama yapılmış. Şarkıyı yaratan David Foster, Earth, Wind & Fire'dan Maurice White için bu 3 uyarlamadan birini seçmiş ve şarkı grubun 1979 I Am albümündeki yerini almış. Stüdyo kaydı ise bestesinin yazılma anı kadar sorunsuz geçmemiş. Grup ilk günkü 5-6 denemesinde şarkıyı istedikleri şekle getirememiş ve bunun üzerine Maurice White devreye girerek çalışmayı o günlük tatil etmiş. Sonraki günlerde yaptıkları çalışmalarda parçaya Earth, Wind & Fire karakterini ancak aktarabilmişler. Earth, Wind & Fire grubunun kariyeri boyunca layık görüldüğü 4 Grammy ödülünden ikisi bu çalışma ile kazanılmıştır. Bunlardan biri en iyi R&B grup vokal performansı, diğeri ise en iyi R&B şarkısı ödülüdür. Earth, Wind & Fire ve After the Love Has Gone.

2015 yılında müzik dünyasıyla tanışan Londralı şarkıcı Izzy Bizou, hemen ertesi yıl 2016'da A Moment of Madness adlı bir albüm yayınladı. Bu yeni nesil soul şarkıcısının kıvırcık saçları ve yüzü Whitney Houston'ın gençlik yıllarına benziyor. Sesi ise dinleyene Billie Holiday ve Nina Simone izlenimi veriyor. Bize ise Amy Winehouse'u hatırlattı. Beğeneceğinizi düşündüğümüz şarkısında Izzy Bizou ve parçasının adı Diamond.

sesiyle Toni Braxton'a ait. Ünlü R&B şarkıcı ve yapımcısı R. Kelly'nin altın dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünen bu şarkı How Many Ways ve Toni Braxton.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenlerin sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

Onlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Sizlere TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgilerimizi gönderiyor. Caz'ın Genç Solukları programının yeni bölümüyle radyolarınıza konuk olmanın mutluluğuyla yayınımıza başlıyoruz. Bu hafta Avrupa'nın 3 farklı ülkesinden ağırlayacağımız müzisyenlerle çağdaş caz'ın öngörülmez evrenine yolculuk yapacağız. Konuklarımızsa İngiltere'den alto saksafoncu ve besteci Jasmine Myra, İtalyan şarkıcı Antonella Chionna ve Lübnan asıllı Fransız tromboncu ve besteci Robinson Curry olacak. Birbirinden farklı yorumlarıyla cazın sınırlarını genişletip türe renk katan bu üç genç yetenekten Jasmine Myra'yı sizlere tanıtarak programımızın açılışını yapalım. Jasmine Myra 1997 yılında İngiltere'nin Leeds şehrinde doğar. Amatör caz piyanisti olan babası sayesinde müzik, çocuk yaştaki Jasmine Myra'nın ruhunun derinliklerine sirayet eder. İlkokulda keman çalmaya başlar. Charlie Parker ve Cannonball Adderley'i keşfetmesiyle alto saksafona ve dolayısıyla caza yönelir. Okulunun caz topluluğu dışında Leeds Gençlik Caz Rock Orkestrası'na dahil olur. Caz temelini güçlendirmek için Leeds Müzik Koleji'ne gider. Caz dışındaki müzik türlerine olan ilgisi Jasmine Myra'nın perspektifini genişletir ve kendi özgün üslubunu oluşturmada genç sanatçıya yardımcı olur. Özellikle film müzikleri ve cazın daha soyut damarlarıyla birlikte Kenny Wheeler'ın müzik anlayışının etkisiyle Jasmine Myra tarzını biçimlendirmeye başlar. Londra'ya taşınan müzisyen profesyonel kariyerine Tête de Poix grubu bünyesinde adım atar. Nubia Garcia ile birlikte konser verir. Bir süre hocası Rob Mitchell'ın caz hip-hop grubu Abstract Orchestra'da sanatçıyı dinleriz. 2019 senesinde müzisyen, gitarist Ben Haskins, klavyeci George McDonald, elektrik basçı Owen Burns ve davulcu George Hall'la kendi adını verdiği Jasmine adlı grubunu kurar. 2020 yılı ile birlikte başlayan pandemi süreci Jasmine Myra'yı psikolojik olarak olumsuz etkiler. Müzisyen bu durumdan kurtulmak için beste yapmaya başlar. Bu süreç ilk albümünün altyapısına da zemin hazırlar. 2022 yılında ilk albümü Horizons'ı yayınlar. Özellikle İngiltere'de oldukça ses getiren albümden sizlere 1000 Miles adlı besteyi sunmak istiyoruz. Jasmine Myra'yı alto saksafonla birlikte flütte de dinlediğimiz bestenin yorumunda, gitarda Ben Haskins, tuşlu çalgılarda Jasper Green, arpta Alice Roberts, kontrbasta Sam Quintana ve davulda George Hall sanatçıya eşlik eder. Şimdi bu güzel besteyle sizleri baş başa bırakalım.

İngiliz saksafoncu Jasmine Myra'nın ilk albümü Horizons'tan 1000 Miles adlı bestesini sunduk. Müzisyen albümünün başarısının ardından ikinci kaydının hazırlıklarına başlar. Horizons albümünde yer alan müzisyenlerin çoğu 2024 senesinde Rising adıyla yayınlanan kayıt için yeniden bir araya gelir. Sanatçının gelişen ve olgunlaşan müzikal diline tanık olduğumuz albümden sizlere seçtiğimiz bestenin adı ise Glimmers.

Rising albümünden Jasmine Myra ve grubu Glimmers adlı besteye hayat verdi. 2026 senesine geldiğimizde saksafoncu 3. ve son kaydı Twilight Saddles'ı yayınlar. Müzisyen sayısının arttığı albümde Jasmine Myra kendini bütün içinde bir parça olarak görmeyi tercih eder ve böylece müzisyen arkadaşlarının yorumlara daha çok renk katmasını sağlar. Örneğin birazdan radyolarınıza gelecek In An Instant adlı bestede piyano, gitar, arp ve flüt soloları şarkıya belirgin bir derinlik katar. Şimdi bu besteye kulak veriyoruz.

29 yaşındaki İngiliz kadın besteci, grup lideri ve saksafoncu Jasmine Myra'nın bu yıl içinde yayınladığı son albümü Where Light Settles'tan In An Instant adlı bestesini dinlediniz. Caz'ın genç soluklarıyla olan birlikteliğimizde sırayı İtalyan vokalist Antonella Chione alıyor. 1990 yılında Taranto şehrinde doğan Antonella Chione sanat hayatına dans ve tiyatro eğitimi alarak adım atar. Bir yandan da edebiyata ilgi duyar. Klasik müzik de hayatında önemli bir yere sahiptir. Şarkı söylemek sanata yaklaşımında eksik olmaması gereken bir parçadır ki 12'sine geldiğinde ses eğitimi almaya başlar. Şan eğitimiyle birlikte devam eden süreçte caz teknikleri üzerine kendini geliştirir. Profesyonel olarak şarkı söylemek için sahne aldığında yaşı 17'yi gösterir. Nina Rota Konservatuvarı'nda caz vokal branşında lisans derecesi alır. Vokalist Judy Nemec eğitiminde ve kariyer şekillendirmesinde Antonella Chione'ya destek olur. Edebiyat tutkusu bestelediği şarkılara söz yazmasını kolaylaştırır. Bestelerinin sözlerini İtalyanca yazdığı, 7'si sanatçıya ait 9 şarkıdan oluşan Adiaforo albümünü Antonella Chione'la 23 yaşında yayınlar. Albümdeki Thelonious Monk, Cootie Williams klasiği Round Midnight'ın yorumuysa oldukça ses getirir. Sözleri Barney Hannigan'a ait bu unutulmaz standardın çağdaş yorumunda vokaliste, piyanoda Antonio Palazzo ve kontrbasta Camillo Pace eşlik eder. Şimdi bu farklı Round Midnight yorumunu dinliyoruz.

Genç İtalyan vokalist Antonella Chionna'nın ilk albümü Adiafora'dan, bestesi Thelonious Monk ve Cootie Williams, sözleri Barney Hannigan'a ait Round Midnight adlı standardın yorumunu sunduk. Antonella Chionna besteleri başkalarına ait şarkıları, özellikle de standartları risk almadan olabildiğince aslına yakın seslendirmek yerine yorumunun sınırlarını genişleterek besteye kendinden izler bırakmaya, müzikal dışa vurumunu özgünleştirerekse kendi üslubunu şarkıya

yansıtmaya gayret eder. Sanatçı 2015 yılında yayınladığı Halfway to Down, Sing a Song of Strayhorn kaydında Billy Strayhorn imzalı şarkıları benzer bir duyarlılıkla yorumlarken 2017 yılı çıkışlı Reasonable albümünde de kendi besteleriyle birlikte seslendirdiği caz klasiklerine yine cesur

be the bee, the bee forever. Forever. Together. My friend.

love would win. Fair weather.

Kenny Durham'ın unutulmaz bestesi Fair Weather, İtalyan vokalist Antonella Chiona'nın Vocal Gate albümünden radyolarınıza geldi. Bu haftaki programımızın son konuğu Robinson Curry'e geldi sıra. Lübnan asıllı Fransız tromboncu 1995 yılı doğumludur. Aile bireylerinin müzisyen olması Robinson Curry'nin müzikle iç içe büyümesini sağlar. Curry, müzik yolculuğuna erken yaşlarda şarkıcı olarak başlar ve 7 yaşında Lyon Operası'nın korosuna dahil olur. Rock, caz ve klasik müzikle içselleşen müzikal dünyasında caz zamanla ağır basmaya başlar. Enstrüman tercihini de trombon yönünde kullanır. Lyon Konservatuvarı'nda eğitim görür. Metropol Orkestrası ile solist olarak performans sergileyen tromboncu İbrahim Malouf dışında Quincy Jones gibi bir efsaneyle çalışma şansı yakalar. 2025 yılında caz dünyasının en prestijli müzik ödüllerinden biri kabul edilen Django Reinhardt ödülünü kazanır. Michel Portal, Theo Ceccaldi ve Eric Truffa ile ortaklık kuran Robinson Curry ilk albümü Frame of Mind'ı 2019 yılında yayınlar. Bu kayıttan sizlere Inner War adlı besteyi seçtik. Tromboncu bestesini piyanoda Mark Priore, gitarda Manny Coggia, kontrbasta Etienne Drouin ve davulda Andy Barron eşliğinde yorumluyor, dinliyoruz.

Gitarist Manny Coggia'nın varlığı ve Robinson Curry'nin rock müzikle olan bağları nedeniyle füzyon etkilerinin belirgin olduğu Inner War adlı besteyi Fransız tromboncunun Frame of Mind albümünden sunduk. Sanatçı 2022 yılında Broken Lines, 2 yıl arayla da Mia ve Transara albümlerini yayınlar. Son iki albümünde elektronik müzik unsurları biraz daha baskın hale gelir. Hem Arap köklerinin hem de uzun süre birlikte çalıştığı İbrahim Maluf'un etkisiyle müzisyenin bazı yorumlarında oryantalist ezgilere rastlarız. Farklı müziklerin ve kültürlerin etkisi Robinson Curry'nin özgün müzikal kimliğini de belirginleştirir. Sizlere tromboncunun 2022 yılında kaydettiği Broken Lines albümünden dinleteceğimiz Distancing from Reality adlı besteyle bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz.

Fransız tromboncu Robinson Curry'nin Broken Lines albümünden sunduğumuz Distancing from Reality adlı beste ile birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte cazın genç soluklarının yeni bölümünde görüşünceye dek

0: Siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıları

ve 1880'lerde yaratılan bu karakter bugünlere kadar pek çok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı. Bugünkü programımızda Sherlock Holmes'ün yer aldığı filmlerden müzikler dinleyeceğiz. İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle'un yarattığı bir karakter Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle İskoçya'da doğmuş, babası İngiliz, annesi ise İrlandalıymış. Edinburgh'da tıp öğrenimi görüyor. İlk yazılarına öğrencilik yıllarında rastlıyoruz. Kısa hikayeler yazıyor. Daha sonra bir gemide hekim olarak çalışıyor ve özellikle burada edindiği tecrübeler yazın hayatını daha da güçlendiriyor. A Study in Scarlet, 1887'deki ilk romanından sonra ün kazandı. 3 yıl sonra Dörtlerin İmzası, bir süre sonra da Baskerville'lerin Köpeği adlı 3. romanını yazdı. Sherlock Holmes'un başrolde olduğu son romansa Korku Vadisi, The Valley of Fear. O da 1915'te yayımlanmış. Peki sinemada Sherlock Holmes'e ne zamandan beri rastlıyoruz? Aslında sessiz sinema döneminden beri rastlıyoruz. Hatta Buster Keaton'ın 1924'te Sherlock Junior adlı bir komedisi var. 1930'lu yıllardaysa ilk önemli Sherlock Holmes filmlerine rastlıyoruz. Onlardan biri The Adventures of Sherlock Holmes, 1939 yapımı bu filmde. Basil Rathbone Sherlock Holmes rolünde, Nigel Bruce ise onun yardımcısı Dr. Watson. Şimdi sözü bir kenara bırakalım ve bu filmden Mockridge imzalı iki melodi dinleyelim. Önce jenerik müziği, sonra da Sherlock Holmes'un en büyük düşmanı, kendisi kadar zeki olan Moriarty'nin adını taşıyan Moriarty, Genius of Evil.

Sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemada bugün Sherlock Holmes konulu filmlerden müzikler dinliyoruz. Programın girişinde bir süre Sherlock Holmes'tan bahsettik artık. Sherlock Holmes'u pek çok kişi biliyor zaten, bu zeki dedektifi. Londra'da Baker Street 221B adresinde yaşayan, yardımcısı Doktor Watson'la olayları çözen bir isim Sherlock Holmes. 1959'da Baskerville'lerin Köpeği adında bir film çekilmişti. O filmin müziklerinden biriyle devam edeceğiz. Müzikler James Bernard'a ait.

Bernard 1925-2001 yılları arasında yaşamış. Neredeyse tamamen korku filmlerine müzik yapmış bir isim. Jenerik müziğini dinleyeceğiz. Ardından 1983 yılında bu kez televizyon için çekilen Baskervillerin Köpeği filminden bir melodi. Biliyorsunuz televizyonun ön planda olduğu yıllarda sadece televizyonda gösterilmesi için filmler çekilirdi. Yani bu filmler sinemada gösterilmezdi. İşte o filmlerden biri Baskervillerin Köpeği. Bu filmde müzikler Michael G. Lewis'e ait Aggressivo'yla Gözüm Kulağım Sinema'ya devam edeceğiz.

Zeki dedektif Sherlock Holmes. Her detay onun için çok önemli. Olağanüstü bir gözlem gücü var. Yazar Doyle'un bu karakteri tasarlarken tıp fakültesindeki hocası cerrah Joseph Bell'den esinlendiği söyleniyor. Sinemada da çok fazla gördüğümüz bir karakter Sherlock Holmes. 1970'lerden iki filmden şimdi melodiler dinleyelim. Önce %7'lik çözüm The 7% Solution. Filmin müzikleri John Addison'a ait Flashback False Trail adlı melodiyi dinleyelim. Sonra The Private Life of Sherlock Holmes. Billy Wilder'ın yönettiği kısmen daha çok bilinen bir Sherlock Holmes filmi. 1970'te çekilmiş. Robert Stevenson Sherlock rolünde, Christopher Lee'nin de abisi Mycroft rolünde olduğu bir film bu. Filmden Miklos Roja imzalı bir beste ve onun bir düzenlemesini dinleyeceğiz. Önce jenerik müziği 221B Baker Street, ardından da Kuğu Gölü'nden bir bölüm, onun Roja düzenlemesi Balalayka Russian Party Music No. 3.

1985 yılında Barry Levinson Young Sherlock Holmes adında bir film çekti. Barry Levinson biliyorsunuz Yağmur Adam filminin yönetmeni, aynı zamanda Günaydın Vietnam'da yine onun önemli filmleri arasında. Filmin müziklerinde Bruce Brighton var. The Riddle Solved adlı melodiyi dinleyeceğiz. Daha sonra Sherlock Holmes'un yakın zamandaki bir uyarlaması. Guy Ritchie 2009'da Sherlock Holmes adında bir film çekti. Robert Downey Jr. Sherlock rolündeydi. Jude Law da yardımcısı Dr. Watson. Filmle aynı seride yer alan Sherlock Holmes Gölge Oyunları filmi ise 2011'de çekildi. Bu iki filmin müziklerinde de Hans Zimmer vardı. Biz Sherlock Holmes Gölge Oyunları filminden bir melodi seçtik. To the Opera.

Sinema tarihinin, televizyon dizisi tarihinin en uzun soluklu karakterlerinden biri Sherlock Holmes. Pek çok kez filme uyarlandı onun maceraları, televizyon dizilerine uyarlandı. Hatta Sherlock Holmes'ün başrolde olduğu oyunlar da var. Bilgisayar oyunları da biliyorsunuz apayrı bir dünya. Onlara da müzikler yapılıyor. Film müziği dediğinizde aslında o müzikler de akla gelebiliyor ama biz programımızda dizilerin ve filmlerin müziklerine yer veriyoruz daha çok. Programımızı şimdi son yıllardaki ilginç Sherlock Holmes filmlerinden birinin müziğiyle devam edelim. Mr. Holmes, Türkiye'de Bay Holmes ve Müthiş Sırrı adıyla oynadı. Sherlock Holmes'un yaşlılığını anlatan bir uyarlama. Mr. Holmes adlı melodiyi dinleyeceğiz.

programımız boyunca hep şunun altını çizdik. Sherlock Holmes yalnızca sinemada karşımıza çıkmadı. Televizyon dizileri de pek çok kez Sherlock Holmes'e yer verdi. Dedektiflik hikayeleri tabii ilgi çekiyor. Pek çok farklı televizyonda Sherlock Holmes öyküleri izledik. Onlardan iki tanesiyle devam edeceğiz şimdi. Önce 1980 yılından Sovyetler Birliği'nden bir dizi Sherlock Holmes ve Dr. Watson adını taşıyor. Vladimir Dashkevich müziklerde Legend of the Baskervilles'i dinleyeceğiz. Diğer dizimiz ise çok yeni 2026 yapımı Young Sherlock. Dizinin müzikleri Chris Benstead'e ait. The What and the Why.

Sevgili dinleyiciler, Sir Arthur Conan Doyle'un 1887'den beri karşımıza çıkardığı bir karakter Sherlock Holmes. Yüzyıldır da neredeyse sinema dünyasında. Sherlock Holmes'un yer aldığı filmlerden biri de Enola Holmes. Enola Holmes aslında romanlarda geçmeyen Sherlock Holmes'un kız kardeşi. 2020 yılında ilk Enola Holmes filmi çekildi. Özellikle kadınların özgürlük mücadelesine, kadın haklarına vurgu yapan bir filmdi ilk Enola Holmes. Millie Bobby Brown Enola Holmes'u, yani Sherlock Holmes'un küçük kız kardeşini canlandırıyordu. Öğrendik ki Sherlock Holmes'un bir kız kardeşi var ve o da en az Sherlock kadar zeki. 2020'de ilk film çekildi, 2022'de ikincisi, bu yıl 2026'da da üçüncüyle karşılaştık. Bugünkü programımızı bu üçüncü filmden, Enola Holmes 3'den seçtiğimiz bir melodiyle bitireceğiz. Aaron May ve David Ridley müziklerde Searching for Papers. Gözüm kulağım sinemadan bugünlük bu kadar. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Ritmin adı Brezilya.
2: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritim

Dünya müziği tarihinde çok az sanatsal işbirliği Antonio Carlos Jobim ile João Gilberto'nun birlikteliği kadar derin bir etki bırakabilmiştir. Jobim 1927 ile 1994 yılları arasında yaşadı. Gilberto ise 1931 ve 2019 tarihleri arasında bu dünyadaydı. İkisi birlikte Bossa Nova akımının başlıca mimarları haline geldi. Bu akım 1950'lerin sonunda Rio de Janeiro'da doğdu ve Brezilya popüler müziğini kökten değiştirdi. İki müzisyenin yolları Rio de Janeiro'nun müzik çevrelerinde 1950'lerin ortasında kesişti. O dönemde João Gilberto gitarını farklı bir şekilde çalmanın yollarını arıyordu. Aylarca kapandığı bir dairede samba'nın ritmini gitarın tellerine sığdıran o meşhur batida tekniğini geliştirdi. Bu teknik hem ritim hem armoni görevi görüyor, şarkıcının sesine neredeyse fısıltı gibi bir alan bırakıyordu. Jobim bu sesi duyduğunda kendi bestesinin tam da aradığı yorumcuyu bulduğunu fark etti. Jobim bu birlikteliğe sofistik harmonileri, zarif melodileri ve yenilikçi orkestral düzenlemeleriyle katkı sağladı. João Gilberto ise türü alçak gönüllü vokal tarzıyla ve kendine özgü gitar ritmiyle adeta yeniden inşa etti. Böylece samba'nın özünü caz müziğin armonik zenginliğiyle birleştiren yepyeni bir müzik dili ortaya çıktı. Bu işbirliği Brezilya müziğinin sesini sonsuza dek değiştiren yeni bir estetik anlayışı da beraberinde getirdi. Bu yeni sesin ilk büyük işareti 1958 yılında geldi. Gilberto Elizati Cardozo'nun Canção do Amor Demais albümünde gitar çalarken Chega de Saudade parçasını seslendirdi. Kısa süre sonra kendi adına kaydettiği single Bossa Nova'nın resmi doğum belgesi sayıldı. Bu yeni akım önce Rio de Janeiro'nun Zona Sul semtindeki genç orta sınıf çevrelere yayıldı. Ardından 1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Stan Getz ile Charlie Bird'ün Jazz Samba albümüyle patlak veren bir çılgınlığa dönüştü. İkilinin uluslararası şöhreti Chega de Saudade, Desafinado, Corcovado ve Garoto de Panama gibi kayıtlarla zirveye ulaştı. Bu eserlerin pek çoğu şair ve söz yazarı Vinicius de Moraes ile birlikte hayata geçirildi. Özellikle 1959 tarihli Chega de Saudade albümü, 1964 tarihli Get Gilberto albümü ve 1973 tarihli João Gilberto albümü birer dönüm noktası oldu. Bu kilit yapımlar Brezilya müziğini dünya çapındaki dinleyicilerle tanıştırdı. Get Gilberto albümü 1965 yılında Grammy'de yılın albümü ödülünü kazanan ilk caz albümü oldu. Albümdeki Garoto de Panama ise Astrud Gilberto'nun sesiyle dünya çapında bir hit haline geldi ve tarihin en çok kayda alınan şarkılarından biri unvanını kazandı. Aynı zamanda caz, pop ve klasik müzik alanlarında kuşaklar boyu pek çok sanatçıyı derinden etkiledi. Jobim ile Gilberto sonraki yıllarda kendi solo kariyerlerinde ayrı yollarda ilerlediler. Ancak müzikleri her zaman birbirine bağlı kaldı. Jobim 1994 yılında New York'ta hayata veda etti. Gilberto ise 2019 yılına kadar neredeyse inzivaya çekilmiş bir yaşam sürerek müziğini üretmeye devam etti. Bugün Tom Jobim ile João Gilberto'nun sanatsal mirası, zarafetin, inceliğin ve Brezilya müziğinin evrensel ruhunun adeta eş anlamlısı haline gelmiştir. Bu iki isim 20. yüzyıl popüler müzik tarihinin en çok anılan figürleri arasında yerini almıştır. Bu akşamki listemiz Tom Jobim ile João Gilberto'nun kendi seslerinden ve onlara eşlik eden büyük müzisyenlerin yorumlarından oluşan zengin bir seçki sunuyor. Bossa Nova'nın doğuşuna ve bu iki büyük ismin ortak mirasına dolu dolu bir yolculuk bu. Tom Jobim'in en çok sevilen bestelerinden biri olan Corcovado, Bossa Nova'nın samimi ve sofistike ruhunu kusursuz biçimde yansıtıyor. 1960 yılında bestelenen bu eser, 1963'te yayımlanan The Composer of Desafinado Place albümünde yer alıyor. Albümde Jobim kendi eserlerini seslendiriyor. Bu yorumlara Klaus Ogerman'ın zarif orkestral düzenlemeleri eşlik ediyor. Kayıt, Jobim'in lirik piyano tarzını ve alçak gönüllü vokal söyleyişini ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda Corcovado tepesinden görülen manzaralardan ilham alan Rio de Janeiro'nun huzurlu atmosferini de dinleyiciye taşıyor. Bugün bu şarkı Brezilya ve dünya müziğinde en sık yeniden yorumlanan standartlardan biri olmayı sürdürüyor.

0: João Gilberto'nun Japonya'daki ünlü konserleri sırasında canlı olarak kaydedilen Praki Discutir, onun klasik Brezilya şarkılarını yeniden yorumlamadaki olağanüstü yeteneğini gösteriyor. Şarkı aslında Janete de Almeida ile Horaldo Barbosa tarafından 1956 yılında bestelenmiş. Ancak bu samba Gilberto'nun minimalist gitar eşliği ve ince vokal söyleyişiyle yepyeni bir samimiyet kazanıyor. 2004 yılında yayımlanan In Tokyo albümü sanatçının olgunluk dönemini gözler önüne seriyor. Bu kayıt Bossa Nova'yı yarattıktan 10 yıllar sonra bile João Gilberto'nun incelik, kesinlik ve zarafetle Brezilya popüler müziğini yeniden tanımlamayı sürdürdüğünü kanıtlıyor.
1: Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba coitado devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor.

Aslen Orfeo do Conceição adlı oyun için yazılan Sidodus Fossem Igaus de Ovose, Tom Jobin ile Vinicius de Moraes arasındaki en erken işbirliklerinden birini temsil ediyor. Bu canlı kayıtta Jobin tek başına piyanonun başında yer alıyor. Böylece dinleyiciler eserin melodik zarafetini ve şiirsel güzelliğini çok daha yakından hissedebiliyor. 2004 yılında yayımlanan bu samimi performans bestecinin olağanüstü müzisyenliğini yansıtıyor. Aynı zamanda ileride Brezilya müziğinin en büyük başyapıtlarından bazılarını doğuracak olan bu ortaklık ilk izlerini de gözler önüne seriyor.

Ünlü Amarazo albümünde yer alan Tintin Pur Tintin, Tom Jobin'in elinde zarif bir yeniden yoruma kavuşuyor. Klaus Ogerman'ın sofistike orkestral düzenlemeleri bu klasik sambayı rafine bir konser eserine dönüştürüyor. Bununla birlikte şarkının ritmik canlılığı hiç kaybolmuyor. Jobin'in alçak gönüllü piyano ve vokal performansı kendi bestelerinin ötesinde Brezilya şarkı repertuarına duyduğu derin hayranlığı ortaya koyuyor. Aynı zamanda hem yorumcu hem müzisyen olarak sahip olduğu çok yönlülüğü de gözler önüne seriyor. Bu şarkı aslında Horaldo Barbazo ile Geraldo Jacques

Tom Jobim'in en güçlü enstrümantal ve vokal eserlerinden biri olan Wave, sanatçının uluslararası kariyerinin olgun dönemini temsil ediyor. 1967 yılında hem beste hem de albüm olarak hayat bulan bu eser, gösterişli orkestral dokularla sofistike caz armonisi

0: Beste Gilberto Gil'e ait olsa da Eu Vinda Bahia, João Gilberto'nun kendine özgü yorumuyla adeta onun imzasını taşıyan bir esere dönüşüyor. João Vazi Villalao albümünde kaydedilen bu performans şarkıyı en temel unsurlarına yalnızca sese ve gitara indiriyor. Böylece her ritmik nüans ve her armonik detay olağanüstü bir netlikle öne çıkıyor. 1965 yılında bestelenen şarkı 2000 yılında albüm olarak yayımlandı. Bu kayıt João'nun müzikal sadeliğe ve anlatım kesinliğine olan hayat boyu süren bağlılığını yansıtıyor.
1: Eu vim da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem.

Frank Sinatra ile Tom Jobin arasındaki işbirliği 20. yüzyıl popüler müziğinin en beğenilen buluşmalarından biri olarak anılıyor. 1963 yılında bestelenen Bonita'da Jobin'in zarif melodisi Sinatra'nın sıcak bariton sesiyle ve Klaus Ogerman'ın zarif orkestral düzenlemeleriyle kusursuz biçimde harmanlanıyor. Sözler Ginliz'e ait. 1967 yılında yayımlanan bu kayıt Brezilya müziğinin uluslararası alanda kazandığı tanınırlığın bir simgesi haline geliyor. Aynı zamanda Jobin'in bestelerinin evrensel çekiciliğini de gözler önüne seriyor.

İşçi Seu Olyar, João Gilberto'nun performansa getirdiği devrimci yaklaşımın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. 1958 yılında Tom Jobim tarafından bestelenen bu esere Gilberto'nun alçak gönüllü sesi ve yenilikçi gitar eşliği, zarafetin ve ritmik inceliğin bir modeline dönüştürüyor. 2012 yılında derleme albüm olarak yeniden yayımlanan João Gilberto at His Best, türün en belirleyici yorumlarından birini günümüze taşıyor. Bu kayıt João Gilberto'nun neden Bossa Nova performansının babası olarak anıldığını da açıkça gösteriyor.

Aslen Ari Barazu tarafından bestelenen Prama Şukar Meyu Karasu, Stan Getz ile João Gilberto'nun işbirliğiyle rafine bir yoruma kavuşuyor. 1959 yılında yazılan bu şarkı, 1964 yılında yayımlanan genişletilmiş Getz Gilberto albümünde yer alıyor. Kayıt, Brezilya'nın ritmik inceliğini Amerikan cazının doğaçlama ruhuyla birleştiriyor. Böylece Getz Gilberto albümünü müzik tarihinin en etkili yapımlarından biri haline getiren o sanatsal diyaloğu net biçimde ortaya koyuyor. Düzenlemeler yine Klaus Ogerman imzası taşıyor.

Carlos Coquejo ile Alcivan Duluz tarafından 1960 yılında bestelenen Epireze su Pardoar, João Gilberto'nun elinde samimi bir başyapıta dönüşüyor. Sanatçı bu eseri 1973 yılında yayımlanan ve kendi adını taşıyan albümünde seslendiriyor. Gilberto'nun minimalist yorumu, melodinin güzelliğini ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda onun sanatsal imzası haline gelen o olağanüstü ritmik kesinliği de gözler önüne seriyor. Bu kayıt, João'nun olgunluk dönemi tarzının en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tema caz, Tom Jobin'in orkestral yazımı ve modern caza duyduğu hayranlığı ortaya koyuyor. 1970 yılında hem beste hem de albüm olarak hayat bulan bu eser dönüm noktası niteliğindeki Tide albümünde yer alıyor. Beste, Jobin'in armoni, orkestrasyon ve melodik gelişim konusundaki olağanüstü ustalığını gösteriyor. Eiumi Deodato'nun sofistike düzenlemeleri Jobin'in vizyonunu tamamlıyor. Sonuçta kariyerinin en zarif enstrümantal kayıtlarından biri ortaya çıkıyor.

Bu baskı 2010 yılında yayımlanmış olsa da kaydın kendisi João Gilberto'nun Bossa Nova'ya öncülük ettiği döneme uzanıyor. Carlos Lyra ile Ronaldo Boscoli tarafından bestelenen Saudade Fez Un Samba akımı tanımlayan o zarafeti ve samimiyeti kusursuz yansıtıyor. Sözler Ronaldo Boscoli'ye ait. João'nun devrimci gitar tarzı ve ince vokal yorumu şarkıyı Brezilya popüler müziğinin bir klasiğine dönüştürüyor. Bu kayıt Chega de Saudade albümünde yer alıyor ve 1959 yılında bestelenmiş bir esere dayanıyor.

Antonio Brasileiro albümünden dinleyeceğimiz parça ile veda ediyoruz. Treme Azu. Lo Borges ile Ronaldo Bastos tarafından bestelenmiş olsa da Tom Jobim'in bu albümdeki kaydı daha genç kuşak Brezilyalı bestecilere bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Jobim'in zarif yorumu eseri sofistike harmonilerle ve orkestral dokularla zenginleştiriyor. Bununla birlikte şarkının şiirsel güzelliği hiç kaybolmuyor. 1982 yılında bestelenen ve 1994'te albüm olarak yayımlanan bu performans, Jobim'in bir yorumcu olarak cömertliğini gösteriyor. Aynı zamanda Brezilya müziğinin zenginliğini kutlamayı olan hayat boyu bağlılığını da ortaya koyuyor. Bu akşamki yolculuğumuz bize hatırlatıyor ki Tom Jobim ile João Gilberto'nun ortak mirası Rio de Janeiro'nun sıcak gecelerinden doğup tüm dünyaya yayılan zarafetin ve inceliğin adeta ete kemiğe büründüğü eşsiz bir hazinedir. Bossa Nova'nın bu iki büyük ismi Brezilya müziğinin kimliğinde silinmez bir iz bırakmaya bugün de devam ediyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Ritim Radı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış törenindeki konuşmasında darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkati çekti. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Konuşmasında sağlık yatırımlarına da değinen Erdoğan, şehir hastaneleri üzerinden yapılan muhalefete tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla da mesaj yayımladı. Mesajında Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkati çeken Erdoğan, Türk milleti

bir araya geldi. Hakan Fidan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında terör örgütü SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu da belirtti. Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terörsüz Türkiye'nin millet tarafından sahiplenildiğini söyledi. Yurdun dört yanında terörsüz Türkiye olgusunun yarattığı olumlu hava çok yakından teneffüs edilmiştir diyen Semih Yalçın, terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerini mevsim normallerine bırakmıştır ifadesini kullandı. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin de bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan kişilerin bulunması amacıyla 3. denizaltı arama gemisi enkazın bulunduğu alandaki çalışmalarına yarın başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı yarın başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen yarın derslere başlayacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri yurt genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın izgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetin senin rehberliğindeki bu geceki programımızda Balkanlara yönelip Bosna Hersek'e gidiyoruz. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Dostlarsak yolculuğumuza iki çalışmayla başladık. İlk olarak Safeti Soviç'ten Dazdın Azora'yı, hemen ardından da Silvana Armenuliç'ten Sreća Moja'yı dinledik. Tarih içinde zengin ve karmaşık bir yapılanmayla kendini gösteren bölgeye 6. ve 9. yüzyıllar arasında yerleşen Güney Slavları bölgede çoğunluğu sağladı. 12. yüzyılda Bosna Banlığı ve 14. yüzyılda Bosna Krallığı'nın varlığından sonra bu topraklar 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girdi. Ve 19. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı. 19. yüzyıl sonlarında önce Avusturya Macaristan ve sonrasında Yugoslavya hakimiyetinde olan Bosna, 1992'de Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte Bosna Hersek olarak bağımsızlığını ilan etti. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Bosna'da geleneksel bir tür olan Sevdalinkalardan birini dinleyeceğiz şimdi. Boşnakların en önemli şarkıcı ve derlemecilerinden Himzo Polovina'nın yorumladığı, konusu ve sözleri çok dramatik olan şarkının adı Ustambolu na Bosforu, yani İstanbul'da Boğaz'ın üzerinde.

Bosna-Hersek yolculuğumuzda sırada Sevda Linka ya da diğer adıyla Sevdaların en genç temsilcilerinden Alma Şubaçiç var. 1994 doğumlu sanatçının 2004 yılı yapımı Sevdah Delalma albümünden Rosna Livada yani Çiğ Düşmüş Çayır bizlerle.

Şimdi de Bosna Hersek'in dünya ünlü besteci ve şarkıcılarından Amira Medunyanin bizlerle olacak. 2024 yılında yayımladığı Homeland isimli albümünden bestesi Alma Akbadiç'e ait şarkısı Alma ile yolculuğumuza devam ediyoruz.

Bosna Hersek yolculuğumuza Türk müzisyenlerle de çalışmalar yapan dünya ünlü Boşnak müzik grubu Divan Hana ile devam ediyoruz. Bosna Hersek'in çok sevilen ulusal şarkılarından Stadyeset Svijeće Rosom Kititi bizlerle.

Yadranga Stoyakovic'in biraz sorgulayan, biraz da hüzünlü şarkısı Sveso Moglimi var şimdi sırada. Şarkıda diyor ki, sadece isteseydin her şeyi yapabilirdik. Bana zamanın olsaydı ya da gün daha uzun olsaydı her şeyi yapabilirdik. Kimseler yok artık bu şehirde. Şimdi bir gölge gibi dolaşıyorum. Sokaklar çalıyor adımlarımı. Sadece isteseydin her şeyi yapabilirdik.

lažeš, lažeš sve. Čuj nadu, da je Bog ne ubije.

Yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken Bosna Hersek'in en önemli besteci ve şarkıcı müzisyenlerinden Damir İmamoviç gecemize eşlik ediyor. Şarkısı Lijepa Zeyno, yani Güzel Zeyno.

geçmişte kalan bir aşkın ardından yaşanan nostaljiyi, hissedilen pişmanlığı ve hayatı ıskalamayı Boşnakça adıyla Jat, yani yeşim taşından ilham alarak anlatan bir şarkı var şimdi sırada. Boşnak rock müzik grubu Letuş Türk'e seslendiriyor. Jat.

Son şarkımız Shadrvan Kod'dan Kazuyuz Sesto Cerimo. Teknik yapımında Zuhal Ergür ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Görüşmek üzere.

0: nereden duymuştun dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3.

0: Lord have mercy on me.
1: Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki bir saat boyunca her hafta olduğu gibi blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. I'll Go With Her kaydında Robert Wilkins'i dinleyerek programımıza başladık. Afrika, Amerika ve Cherokee yerlisi kökenlerinden gelen Robert Wilkins, Mississippi'de doğdu. Üvey babasıyla başladığı gitara, evlerine gelen country blues müzisyenlerinden öğrendiklerini katan Wilkins, genç yaşta partilerde çalarak harçlığını çıkarıyordu. 20'li yaşlarında Memphis'e taşınmasıyla buradaki blues dünyasıyla tanıştı. 1928'de yaptığı stüdyo kaydının ardından bir saatlik canlı bir radyo dinletisine katılarak Memphis'te radyoya çıkan ilk siyahi müzisyenlerden biri oldu. 1930'larda daha sonra Prodigal Son olarak yeniden yorumlayacağı That's No Way To Get Along gibi önemli şarkıları kaydetmeye devam etti. Ancak sahneye çıktığı yerlerin şiddet içeren ve bayağı yapısının hoşlanmadı ve bir süre sonra vaiz olmaya karar verdi. Hayatındaki bu değişiklik gitar tarzına değil ancak şarkı sözlerine yansıdı. Repertuarını gospel ağırlıklı olarak değiştirdi. 60'larda yeniden keşfedilerek konser sahnelerinde boy gösterdi. The Rolling Stones'ın Prodigal Son albümünde bu şarkıyı kullanması ve albüm baskısında şarkı yazarı olarak Jagger ve Richardson'ın gösterilmesi yüzünden Wilkins'in yapım şirketi yasal yollara başvurdu. Bu yanlış düzeltildi. Ancak şarkının başarısından Wilkins herhangi bir maddi kazanç elde etmedi. 1987 yılında 91 yaşında hayata veda eden Reverend Robert Wilkins hakkında torunu tarafından yazılan To Profit a Man adlı bir de biyografi bulunuyor. Robert Wilkins'ten sizlere Getaway Blues, Police Sergeant Blues ve Dirty Deal Blues şarkılarını çalıyoruz.

suspicion. Pull my trouble on.

1964'teki Newport Folk Festivali ve 1968'deki Memphis Blues Festivali'nde sahneye çıkan Reverend Robert Wilkins'ten Getaway Blues, Police Sergeant Blues ve Dirty Deal Blues şarkıları radyonuzdaydı. Mississippi Memphis hattından Chicago'ya uzanıyoruz. 1958 yılında Ohio'da doğan, Florida'da büyüyen, yarı Cherokee, yarı Fransız-Kanadalı blues piyanisti Beryl House Chuck'la devam ediyoruz. Ustası Sonny Landslim'e selam gönderdiği Salute to Sonny Landslim'le karşımızda.

Asıl adı Harvey Charles Goring olan Barrel House Chuck'tan ilk dinlediğimiz şarkı Salute to Sunny Land Slim adını taşıyordu. İlk enstrümanı davul olan ve blues sevgisi Muddy Waters şarkılarını dinlemesiyle başlayan müzisyen, gençlik yıllarında çeşitli gruplar kurdu. Muddy Waters'ın piyanisti Pinetop Perkins'i izleyerek ondan blues piyanosuna dair yollar öğrenmeye çalıştı. Sonraki öğretmeni Sunny Land Slim oldu. Blind John Davis, Little Brother Montgomery ve Irvin Helfer bilgilerinden yararlandığı diğer müzisyenlerdi. Bir dönem Mississippi Heat ile birlikte çalıştı. 1999'daki Salute to Sunny Land Slim adlı ilk albümünü Prescription for the Blues ve Got My Eyes on You albümleri izleyen Barrel House Chuck, Chicago Blues festivallerinde sık sık sahneye çıktı. Blues müzik ödülü ve Grammy adaylıkları bulunan piyanist şarkıda yazıyordu. Amansız hastalık sonucu 2016'da 58 yaşında aramızdan ayrılan bu değerli müzisyenden şimdi de Blues for Pinetop Perkins ve piyanoda Irvin Helfer eşliğinde söylediği Barrel House Woman şarkılarını dinleyelim.

Blues for Pinta Perkins ve Barrel House Woman, Barrel House Chuck'ın sizlere çaldığımız diğer kayıtlarıydı. Piyanist, şarkıcı ve besteci olarak 2016'da Blues Blast dergisi tarafından yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen Barrel House Chuck'ın aynı yıla ait Remembering the Masters albümünden iki şarkı daha seçtik. Little Brother Montgomery'nin Vicksburg Blues ve Leroy Carr'a ait How Long How Long Blues yorumlarıyla Barrel House Chuck son kez radyonuzda.

Vicksburg Blues ve How Long How Long Blues şarkılarıyla Barrel House Chuck radyolarınızdaydı. Bugünkü son müzisyenimiz Kirk Fletcher olacak. Chicago ve Texas Electric Blues'unu Soul ve R&B ile birleştiren Kirk Eli Fletcher, ilk solo çalışmasını 1999 yılında I'm Here and I'm Gone albümüyle yaptı. Bu albümden seçeceğimiz Silver Spoon, Kirk Fletcher'dan dinleyeceğimiz ilk parça.

Kirk Fletcher, Silver Spoon şarkısı ile bizlerleydi. Charlie Musselwhite, Joe Bonamassa, Manish Boy ile birlikte çalışan, Fabulous Thunderbirds'te 4 yıl gitar çalan Kirk Fletcher, Kaliforniya doğumlu. Gitar çalmaya 8 yaşında başladı ve babasının çalıştığı kilisede müzik tecrübesi kazandı. Lisede caz çalarken müzik teorisi, armoni gibi konularda da kendini eğitti. Robin Ford'un gitar teknisyeni Jeff Rivera sayesinde blues camiası ile çalıştı. Al Blake, Junior Watson ve Linwood Slim sayesinde çevresini genişletti. Birçok müzisyenin kayıtlarında çaldı. Onlarla birlikte sahne aldı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çıktığı turneler ve solo albümleriyle de dikkat çeken Kirk Fletcher'ın Blues Müzik Ödülü adaylıkları bulunuyor. Son albümü My Blues Pathway'i geçtiğimiz yıl Eylül ayında çıkaran Kirk Fletcher'ın bu albümünden Place in This World ve 2018 yılındaki Hold On albümünden The Answer'la bugünkü programımızı kapatıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Franz Joseph Haydn'ın Mi bemol majör trompet konçertosunu ve Hector Berlioz'un solo viola ve orkestra için kaleme aldığı Harold İtalya'da başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Kuşların Şarkısı adlı anonim Katalan ezgisi ve ardından François Campion'un Bülbüller anlamına gelen Le Ramage adlı eseriyle başlıyoruz. Zefiro Torna topluluğu seslendiriyor.

Rotorna topluluğu anonim bir Katalan ezgisine ve ardından François Campion'un Le Ramage adlı parçasını seslendirdi. 20. yüzyılda Polonya'nın ünlü kadın bestecilerinden biri olan Grażyna Bajewicz'in orkestra için yazdığı serenatla devam ediyoruz.

19. yüzyıl modern Hırvat müziğinin önemli ismi Dora Pejacevic'in eserlerinden seçkileri piyanist Ida Gamulin seslendirdi. Klasik dönemin Alman piyanist ve bestecisi Johann Franz Savaş Terkel'in 3 numaralı viyola düetiyle devam ediyoruz.

Klasik dönem bestecisi Johann Franz Xaver Terkel'in 3 numaralı viyola düetini Milan Teleçki ve Zuzana Yarabakova seslendirdi. Franz Josef Haydn'ın mi bemol majör trompet konçertosu var sırada. Solist Ole Edvard Antonsen.

Joseph Haydn'ın Mi bemol majör trompet konçertosunu solist Ole Edvard Antonsen ve Rune Bergman yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Antonio Vivaldi'nin bir dinsel koral müzik formu olan Magnificat'ıyla devam ediyoruz.

Antonio Vivaldi'nin Sol Minör Magnifikatini solistler Baviera Radyo Korosu ve Il Giardino Armonico topluluğundan dinlediniz. Hector Berlioz'un solo viola ve orkestra için kaleme aldığı Opus 16 Herald Italia'da başlıklı eseri var sırada.

Berlioz'un Erol İtalya'da adlı yapıtını solist Milan Teleçki ve Bratislava Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Meksikalı 20. yüzyıl bestecisi Manuel Maria Ponce'nin gitar prelütlerinden seçkilerle sona eriyor. Hey Kim Etlik'ten dinliyoruz.

1955 doğumlu Estonyalı gitarist Heiki Mertlik, Meksikalı 20. yüzyıl bestecisi Manuel Maria Ponce'ye ait gitar prelütlerinden seçkiler seslendirdi. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1984 doğumlu İtalyan bariton Andre Chauet'in 23 Ağustos 2025 tarihli resital kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Alman yapım şirketi Gramofon için gerçekleştirilen albüm kayıtlarında kendisine eşlik eden piyanist Daniel Haide ile sahne alan sanatçı, programında çoğunlukla Richard Strauss'un eserleri